0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğleden sonra Trakya kesimi parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 37 derece, Antalya 37, Burdur 33, Hatay 33, Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 26, Çankırı 28, Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas 27 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 31, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 27, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 26, Rize 27, Samsun 28, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 34, Bitlis 31, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden, akşam saatlerinde ise doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nin güneyinde 4 ila 6. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan. Sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, devletimiz vatandaşlarımızın bağışlarının hesabını sormakta, faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır. Türkiye yüzyılını, adaletin yüzyılı kılma hedefiyle milletimizin huzurunu hedef alan suç örgütlerine karşı hukukun gücünü tavizsiz biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. AK Parti Genel Merkezi'nde öğleden sonra yapılacak Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. LGS tercihleri için bugün son gün. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonucuna göre öğrencilerin tercih listelerini saat 17'ye kadar e-okul sistemi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekiyor. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığı bilinmiyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Fox News kanalında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen tutuklanma endişesi taşımadığını belirterek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi planladığını açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Ve spor, Amerikalı kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez yer aldığı finallerde 2023'ün ardından 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı olarak kabul edilen 2026 Fransa Bisiklet Turu'nu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Emirates XRG takımının Sloven sporcusu Tadej Pogačar kazandı. 27 yaşındaki Sloven bisikletçi organizasyonda üst üste 3. toplamda 5. şampiyonluğunu elde etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevki, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 10 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 31 derece, Muğla Fethiye, Mersin Yenişehir ve Antalya Alanya'da 30, Antalya Finike ve Hatay İskenderun'da 29, Mersin Anamur, Van Tuşba Liman ve Van Gevaş Akdamar Feneri'nde 27, Artvin Hopa, Giresun, Rize, Antalya Kaş ve Balıkesir Ayvalık'ta 26 derece. Ordu Altınordu, Samsun Atakum Bölge, İzmir Dikili, Çanakkale ve Sinop'ta 25, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Çanakkale Eziyene Geyikli Odunluk İskele Feneri, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Tekirdağ Süleymanpaşa, Muğla Bodrum ve Aydın Kuşadası'nda 24 derece. Bitlis Adil Cevaz Liman, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Bitlis Tatvan Liman'da 23, Düzce Akçakoca, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri, Muğla Datça ve Kastamonu İnebolu'da 22, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktar.

0: çevren için bir şey yap.
1: Şişeni cam kumbarasına at. Pilleri geri dönüşüm kutularına.
2: Çevren için bir şey yap.
0: Havayı,
3: toprağı,
1: denizi koru.
2: Ambalaj atıkları çöp değildir. Unutma.
3: Çevrene sahip çık.
4: Burası meteoroloji.

seferinde keşfetmek yeniden aşkı. Bu vakitsizlikte aklı ziyan değil mi? Mucize yaratmaktan sıkıldım usandım.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 11.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğleden sonra Trakya kesimi parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 37 derece, Antalya 37, Burdur 33, Hatay 33, Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 26, Çankırı 28, Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas 27 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 31, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 27, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 26, Rize 27, Samsun 28, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parça bulutlu geçecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 34, Bitlis 31, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar yine güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye gelip güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından

0: Şimdi haberler.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Haftalık çalışmalarına 28 Temmuz Salı günü başlayacak genel kurul, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren yükseköğretim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okul dönüş yolu açılacak. 18 yaş altındaki suçlulara ilişkin yeni yasal düzenlemenin de bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor. Hazırlanan teklife göre 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda üst ceza sınırı 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 18 yıla çıkarılacak. Meclisin gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenleme olacak. Kanun teklifine son şeklinin verilmesi için çalışmalar devam ederken düzenlemenin meclis yaz tatiline girmeden önce yasalaştırılması hedefleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin önceki gün Sarıyer'de gerçekleştirilen üye katılım törenine KAST ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, söz konusu iddialara ilişkin ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. LGS tercihleri için bugün son gün. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonucuna göre öğrencilerin tercih listelerini saat 17'ye kadar e-okul sistemi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekiyor. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığı bilinmiyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Fox News kanalında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen tutuklanma endişesi taşımadığını belirterek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi planladığını açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Westport Amerikalı kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez yer aldığı finallerde 2023'ün ardından 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı olarak kabul edilen 2026 Fransa Bisiklet Turu'nu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Emirates XRG takımının Sloven sporcusu Tadej Pogačar kazandı. 27 yaşındaki Sloven bisikletçi organizasyonda üst üste 3. toplamda 5. şampiyonluğunu elde etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ-Kavşağı-Narlı Kavşağı mevki, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 10 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Yükseklikler bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece, Atina az bulutlu 36, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Helsinki parça bulutlu 15, Kiev parça bulutlu 30, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Londra parça bulutlu 29, Madrid az bulutlu 36, Moskova parça bulutlu 26, Paris parça bulutlu 27, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Varşova parça bulutlu 28, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 34 derece, Aşgabat az bulutlu 35, Astana az bulutlu 29, Bağdat az bulutlu 41, Bakü az bulutlu 29, Bişkek az bulutlu 33, Duşanbe az bulutlu 39, Kabil az bulutlu 34, Kerkük az bulutlu 41, Kuveyt az bulutlu 40, Medine az bulutlu 43, Mekke az bulutlu 43, Riyad az bulutlu 41, Şam az bulutlu 37, Tahran az bulutlu 41, Taşkent az bulutlu 41, Tiflis parça bulutlu 30 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece, Kahire az bulutlu 37, Melbourne parça bulutlu 15, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 28, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Sydney az bulutlu 18 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlıga gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Gümülcine az bulutlu 28, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Selanik az bulutlu 31, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Gazimovas'a açık 34, Girne açık 31, Lefkoşa açık 32 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasına ulaşabilirsiniz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Fındıklı Yeni Şehitlik Köyü'nde 40 kilogram, Kastamonu Ağlı'da 35, Artvin Arhavi'de 32, Çorum Oğuzlar'da 28, Trabzon Köprübaşı Beşköy ve Karabük Safranbolu Ova Cuma beldesinde 26 kilogram, Sinop Ayancık'ta 21, Bursa Mudanya'da 15, Bartın Hasan Kadıköy'ünde 14 kilogram, Bolu'da ve Ordu Ulubey'de 12, Giresun Göreli Kurşulu Köyü'nde 11 ve Yozgat Akdağ Madeni'nde 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğleden sonra Trakya kesimi parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 37 derece, Antalya 37, Burdur 33, Hatay 33, Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 26, Çankırı 28, Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas 27 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 31, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 27, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 26, Rize 27, Samsun 28, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 34, Bitlis 31, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Temmuz Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 12 milyar lira para hareketliliği tespit edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Dokur ile ilgili soruşturma kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, polis, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru da bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen 4. dalga operasyonunda ise 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar'la sanatçılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadelerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldı. Ticaret Bakanlığı dijital ortamda tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması için ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını hatırlatarak yeni yönetmeliğin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. Düzenlemeyle birlikte dijital platformlarda tüketicilere gösterilen hedefli reklamlarda daha fazla şeffaflık sağlanması hedefleniyor. Reklam verenler, reklamların hangi kriterlere göre gösterildiğini tüketicilere açık ve kolay erişilebilir şekilde bildirmekle yükümlü olacak. Yeni yönetmelikle ayrıca çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklanıyor. Tüketiciyi yanıltabilecek akademik ünvan, ödül ve benzeri ifadelerin reklamlarda gerçeğe aykırı şekilde kullanılmasına da izin verilmeyecek. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde 31 Temmuz Cuma son gün. Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden, ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan yapılabilecek. Ödemesini 31 Temmuz tarihine kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurma kararı aldığını açıkladı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi diplomatik sürecin sonuç vermemesi halinde tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgularken, İran cephesi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları yeniden başlatmaması durumunda karşılık vermeyeceği mesajını verdi. Vespor Galatasaray hazırlık maçında bugün İtalya ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren sarı kırmızılı ekibin Venezia ile oynayacağı maç Linz kentindeki Hoffman Personal stadında Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Karşılaşma Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevki, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 10 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Şanlıurfa yöresinden Kışlalar Doldu Bugün türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesi şöyle. Urfalı ustaların taş plaklara kaydedilen kendi sesleri herkesin gönül telini titretiyor. Mukim Tahir, Kel Hamza, Bekçi Bakır ve diğerleri, hepsinin eserleri dillerden düşmüyor. Urfalı ustalar sağlıklarında bulamadıkları şöhreti öldükten sonra buldular. Dizi filmlerde taş plaktan kendi sesleriyle bölümlerde okudukları türküler, internette elden ele dolaşırken en büyük paylaşım sitelerinde de yerlerini aldılar. Urfa'da son yüzyılda ilk akla gelen ses sanatçılarından biri Hamza Şenses'tir. Genç yaşında saçı döküldüğü için Kel Hamza lakabıyla tanınan Kel Hamza, plaklarda ise Urfalı Hamza Şenses olarak geçmektedir. Sağır odada anılarak genç kuşaklara tanıtılmıştır. Urfalı araştırmacı yazar Abuzer Akbıyık'ın abuzerakbıyık.com.tr sitesinde yer alan bilgiye göre Urfalı Hamza Şenses saz çalması, okuması ve besteleriyle meşhur bir sanatkardır. Hayatı boyunca yaşadığı olumsuz olaylardan dolayı içine kapanık ve duygulu biridir. Bu nedenle diliyle ifade edemediği duygularını çoğu zaman mısralara dökmüş, eserlerinde ifade etmiştir. Bu eserlerden biri de Kışlalar Doldu Bugün adlı uzun havasıdır. Hamza Şenses'in kardeşi İbrahim Diyarbakır'da askerdir. Eskiden askerlik süresi şimdiki gibi değildi tabii ki. 3-4 yıl sürüyordu. Savaş dönemlerinde daha fazla sürdüğü de olurdu. İşte Hamza, uzun zamandan beri askerliğini yapan kardeşi İbrahim'i özlemiştir. Onu görmek için Diyarbakır'a gider ve kardeşinin askerlik yaptığı taburun nizamiyesine varır. Nizamiyede olan yetkililer kardeşiniz görevde, görüşmeye çağıramayız derler. Uzak yoldan geldiğini, birkaç dakika bile olsa kardeşini görmek istediğini söylese de orada bulunanlar yasaktır deyip kabul etmezler. Bunun üzerine tabur komutanıyla görüşmek istediğini söyler Kel Hamza. Zor bela tabur komutanıyla görüştürürler. Tabur komutanı babacan tavırlı birisidir. Onu iyi karşılar. Bunun üzerine Hamza Şenses kendini tanıtır. Uzun yoldan geldiğini, kardeşini görmek istediğini söyler. Tabur komutanı da müziğe meraklıdır ve Hamza Şenses'in ismini önceden duymuştur. Bu nedenle kendisine çay kahve ikram edip ağırlar. Kardeşi İbrahim'i odasına çağırtıp görüştürür. Görüşme biterken tabur komutanı Hamza Şenses'e "Buraya kadar gelmişken bir gece yapalım." der. O da kabul edince
taburdakilere güzel bir gece yapılır. Hamza Şenses, kardeşi İbrahim'den ayrılmanın üzüntüsüyle o gecede kışlalar doldu bugün, doldu boşaldı bugün, gel kardeş görüşelim ayrılık oldu bugün bestesini yapar ve orada bulunanlara okur. Çok sevilen bu eserini daha sonra plağı okuyarak ölümsüzleştirir. Kışlalar doldu bugün, doldu boşaldı bugün, gel kardeş görüşelim ayrılık oldu bugün. Naçar elinden geceler yarim oldu, ağlamak kârım oldu, her dertten yıkılmazdım, sebebim zalim oldu. Bu uzun havanın hikayesi Abu Zer Akbir tarafından 2003 yılında Şanlıurfa'da Hamza Şenses'in torunu Hamza Ece'den derlenmiştir. Derleme bandı Abu Zer Akbir arşivindedir. Bu uzun havayı Nida Tüfekçi Hamza Şenses'ten alıp repertuara kazandırmıştır. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem, ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Temmuz Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesimi parça bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 37 derece, Antalya 37, Burdur 33, Hatay 33, Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 26, Çankırı 28, Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas 27 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 31, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 27, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 26, Rize 27, Samsun 28, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parça bulutlu geçecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 34, Bitlis 31, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden, akşam saatlerinde ise doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nin güneyinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre,
görüş uzaklıysa iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 12 milyar lira para hareketliliği tespit edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Dokur ile ilgili soruşturma kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru da bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen 4. dalga operasyonunda ise 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar'la sanatçılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadelerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldı. Ticaret Bakanlığı dijital ortamda tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması için ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını hatırlatarak yeni yönetmeliğin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. Düzenleme ile birlikte dijital platformlarda tüketicilere gösterilen hedefli reklamlarda daha fazla şeffaflık sağlanması hedefleniyor. Reklam verenler, reklamların hangi kriterlere göre gösterildiğini tüketicilere açık ve kolay erişilebilir şekilde bildirmekle yükümlü olacak. Yeni yönetmelikle ayrıca çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklanıyor. Tüketiciyi yanıltabilecek akademik ünvan, ödül ve benzeri ifadelerin reklamlarda gerçeğe aykırı şekilde kullanılmasına da izin verilmeyecek. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde 31 Temmuz Cuma son gün. Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden, ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan yapılabilecek. Ödemesini 31 Temmuz tarihine kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurma kararı aldığını açıkladı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, diplomatik sürecin sonuç vermemesi halinde tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgularken, İran cephesi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları yeniden başlatmaması durumunda karşılık vermeyeceği mesajını verdi. Vespor Galatasaray hazırlık maçında bugün İtalya ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren sarı kırmızılı ekibin Venezia ile oynayacağı maç Leeds kentindeki Hoffman Personal Stadında Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Karşılaşma Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevki, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 10 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü, sağanak yağışlı 22 derece. Atina az bulutlu 36. Belgrad gök gürültülü, sağanak yağışlı 31. Berlin gök gürültülü, sağanak yağışlı 23. Helsinki parça bulutlu 15. Kiev parça bulutlu 30. Kopenhag gök gürültülü, sağanak yağışlı 20. Londra parça bulutlu 29. Madrid az bulutlu 36. Moskova parça bulutlu 26. Paris parça bulutlu 27. Priştina gök gürültülü, sağanak yağışlı 28. Roma gök gürültülü, sağanak yağışlı 30. Saraybosna gök gürültülü, sağanak yağışlı 23. Sofya gök gürültülü, sağanak yağışlı 30. Tiran gök gürültülü, sağanak yağışlı 29. Varşova parça bulutlu 28. Viyana gök gürültülü, sağanak yağışlı 30. Ve Zürih gök gürültülü, sağanak yağışlı 25 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 34 derece. Aşgabat az bulutlu 35. Astana az bulutlu 29. Bağdat az bulutlu 41. Bakü az bulutlu 29. Bişkek az bulutlu 33. Duşanbe az bulutlu 39. Kabil az bulutlu 34. Kerkük az bulutlu 41. Kuveyt az bulutlu 40. Medine az bulutlu 43. Mekke az bulutlu 43. Riyad az bulutlu 41. Şam az bulutlu 37. Tahran az bulutlu 41. Taşkent az bulutlu 41. Tiflis parça bulutlu 30. Ve Tokyo gök gürültülü, sağanak yağışlı 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü, sağanak yağışlı 32 derece. Kahire az bulutlu 37. Melbourne parça bulutlu 15. Montreal gök gürültülü, sağanak yağışlı 28. New York gök gürültülü, sağanak yağışlı 28. Sydney az bulutlu 18. Ve Washington gök gürültülü, sağanak yağışlı 32 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırnuga gök gürültülü, sağanak yağışlı 29 derece. Frankfurt gök gürültülü, sağanak yağışlı 27. Gümülcine az bulutlu 28. Kırcaali gök gürültülü, sağanak yağışlı 30. Köln gök gürültülü, sağanak yağışlı 23. Komrat gök gürültülü, sağanak yağışlı 29. Köstence gök gürültülü, sağanak yağışlı 27. Münih gök gürültülü, sağanak yağışlı 25. Podgorica gök gürültülü, sağanak yağışlı 27. Selanik az bulutlu 31. Şumlu gök gürültülü, sağanak yağışlı 28. Taraklia gök gürültülü, sağanak yağışlı 29. Balkaneş gök gürültülü, sağanak yağışlı 30. Zenitsa gök gürültülü, sağanak yağışlı 30. Gazimovas'a açık 34. Girne açık 31. Lefkoşa açık 32. Ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasının başlığı

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Bazı sesler vardır. Bir salonda yankılanır. Alkışlar arasında yükselir. Perde kapanır. Yıllar geçer. Ama o ses dinleyenlerin hafızasında yaşamaya devam eder. Bazı sanatçılar ise yalnızca sahneye çıkmaz. Bir ülkenin sanat tarihine yeni bir sayfa açarlar. Onlar yalnızca başarılı bir yorumcu değildir. Bir dönemin cesaretini, bir milletin kültür idealini ve sanatın evrensel dilini temsil ederler. İşte bugün Cumhuriyet'in yetiştirdiği ilk uluslararası opera sanatçılarımızdan Napoli'nin ünlü San Carlo Operası'nda sahneye çıkarak Türk operasının adını Avrupa'ya duyuran Coloratur Soprano sesiyle dinleyenleri büyüleyen Ferhan Onat'ı anacağız. Onun hikayesi sadece güzel bir sesin hikayesi değildir. Bu hikaye Cumhuriyet'in kültür devriminin, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın, genç Türkiye'nin sanata duyduğu inancın ve büyük emeklerle yetişen bir sanatçının hikayesidir. Çünkü bazı insanlar yalnızca alkış almazlar. Kendilerinden sonra gelecek sanatçılara da yol açarlar. Ferhan Onat, işte o öncü isimlerden biriydi. Sevgili dinleyenler, Ferhan Onat denildiğinde akla ilk gelen rol kuşkusuz Verdi'nin Rigoletto operasındaki Gilda karakteridir. Sanatçı hem Ankara Devlet Konservatuvarı'nda hem de İtalya'daki San Carlo operasında bu rolle büyük başarı kazanmış, dönemin eleştirmenlerinden övgü dolu değerlendirmeler almıştır. Takvimler 1929 yılını gösteriyordu. Cumhuriyet henüz 6 yaşındaydı. İstanbul'un köklü semtlerinden Fatih'te dünyaya gelen küçük bir kız çocuğu. Yıllar sonra Avrupa'nın en önemli opera sahnelerinde alkışlanacağını elbette bilmiyordu. Ailesi ona Ferhan adını verdi. Çocukluğu Cumhuriyet'in yeni kültür politikalarının şekillendiği yıllara rastladı. Müzik eğitimi, sanat kurumları, konservatuvarlar. Yeni yetişen kuşaklar için artık yalnızca bir hayal değil, gerçek birer fırsattı. Ferhan Onat da bu yeni dönemin sunduğu imkanlardan yararlanan gençlerden biri oldu. Ortaokulu tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarına girdi. Sınavı başarıyla kazandı. İlk tercihi şan değildi, violenseldi. Çünkü müziği önce enstrümanlarıyla tanımak istiyordu. Konservatuvarın violensel bölümünde dönemin önemli eğitimcilerinden David Zirkin'le çalışmaya başladı. Ancak derslerde dikkat çeken ilginç bir ayrıntı vardı. Ferhan Onat çaldığı eserleri sürekli mırıldanıyordu. Bu alışkanlık bir süre sonra öğretmenlerinin dikkatini çekti. Çünkü duydukları ses sıradan bir öğrenci sesi değildi. Doğuştan gelen bir armağandı. Hayatta bazı rastlantılar insanın kaderini değiştirir sevgili dinleyenler. Ferhan Onat için de violonsel çalışırken söylediği ezgiler yeni bir hayatın kapısını açtı. Artık yalnızca çalgı eğitimi almıyor, şan derslerine de başlıyordu. Önce Alman soprano ve pedagog Frieda Böhm ile çalıştı. Daha sonra ise dünya opera tarihinin en önemli eğitimcilerinden biri olan, Maria Callas'ın da hocası olan ünlü İspanyol soprano Elvira de Hidalgo'nun öğrencisi oldu. Bu yalnızca Ferhan Onat için değil, Türk opera tarihi içinde önemli bir dönüm noktasıydı. Bir sanatçının hayatında bazı anlar vardır sevgili dinleyenler. Dışarıdan bakıldığında sıradan görünür. Oysa yıllar sonra geriye dönüp bakıldığında o küçük anların bir kaderi değiştirdiği anlaşılır. Ferhan Onat'ın kaderini değiştiren de ne büyük bir konserdi ne de görkemli bir temsil. Sadece çalışırken farkında olmadan mırıldandığı birkaç ezgiydi. Konservatuvar koridorlarında yankılanan o ses öğretmenlerinin dikkatini çekmişti. Çünkü bu ses doğal bir parlaklığa,
nadir rastlanan bir esnekliğe ve en önemlisi koloratür soprano repertuarının gerektirdiği yüksek notalara ulaşabilecek bir yapıya sahipti. Henüz genç bir öğrenciydi ama hocaları onun geleceğini görmeye başlamışlardı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin müzik politikası yalnızca sanatçı yetiştirmeyi değil, dünya ölçüsünde sanatçılar yetiştirmeyi hedefliyordu. Musiki Muallim Mektebi, Devlet Konservatuvarı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, opera çalışmaları hepsi aynı büyük idealin parçalarıydı. Ferhan Onat da bu idealin yetiştirdiği en parlak genç seslerden biri oluyordu. Şan eğitimindeki ilk önemli durağı Alman soprano Friedo Böhm'dü. Böhm öğrencilerine yalnızca doğru söylemeyi öğretmiyor, sahne disiplinini de aşılıyordu. Ferhan Onat bu disiplini hayatı boyunca koruyacaktı. Ancak asıl büyük dönüm noktası Elvira de Hidalgo ile tanışması oldu. Opera tarihini bilenler için bu isim başlı başına bir ekoldür. İspanyol koloratür soprano yalnızca Avrupa'nın önemli sahnelerinde alkışlanan bir sanatçı değil, aynı zamanda büyük yorumcular yetiştiren seçkin bir eğitimciydi. Dünya operasının efsane isimlerinden Maria Callas'ın gelişiminde de önemli pay sahibi olan Hidalgo. Türkiye'de bulunduğu yıllarda genç Ferhan Onat'ın sesindeki cevheri hemen fark etti. Onun eğitimi artık uluslararası ölçülere göre şekilleniyordu. Her nefes, her ses geçişi, her süsleme saatler süren çalışmaların ürünüydü. Çünkü opera yalnızca özel ses demek değildir. Sesin bilgiyle, disiplinle ve sabırla işlenmiş halidir. Ferhan Onat'ın eğitim aldığı yıllarda repertuarının temel taşlarından biri İtalyan bel canto geleneğiydi. Sevgili dinleyenler, konservatuvar yalnızca derslerin görüldüğü bir okul değildi. Genç sanatçıların, hayatlarını şekillendiren dostlukların ve şimdi kimi zaman büyük aşklar yaşadıkları bir ortamdı. Ferhan Onat da burada genç tenor Doğan Onat'la tanıştı. İki genç sanatçı aynı idealleri paylaşıyorlardı. İkisi de operaya gönül vermişti. İkisi de sahneye çıkacakları günlerin hayalini kuruyorlardı. Bu ortak tutku zamanla büyük bir sevgiye dönüştü ve genç çift kimseye haber vermeden evlendi. Ancak o yıllarda Devlet Konservatuarı'nın katı kuralları vardı. Öğrencilerin evlenmesi yönetmeliklere aykırı kabul ediliyordu. Bu nedenle Ferhan Onat konservatuvardan uzaklaştırıldı. Bugünden bakıldığında bu karar sert görünebilir ama genç sanatçı hayatının belki de en zor dönemlerinden birini yaşarken sanattan vazgeçmeyi hiç düşünmedi. Okuldan ayrılmıştı ama eğitiminden vazgeçmedi. Elvira de Hidalgo'yla çalışmalarını sürdürdü ve aynı zamanda Devlet Operası Korosu'na katıldı. İşte onun gerçek sahne yolculuğu da burada başladı. Opera Korosu genç bir sanatçı için büyük bir okuldu. Sahne düzeni, orkestrayla uyum, dekor, ışık, reji hepsi burada öğreniliyordu. Ferhan Onat kısa süre içinde yalnızca sesiyle değil, sahne üzerindeki doğal oyunculuğuyla da dikkat çekmeye başladı. Yöneticiler artık onun yalnızca korist olarak kalmayacağını biliyorlardı. Çünkü bazı sesler kalabalığın içinde kaybolmaz. Mutlaka öne çıkar. Ferhan Onat'ın sesi de işte böyle bir sesti. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi dinleyeceğimiz eser Ferhan Onat'ın kariyerinde özel bir yere sahip. Gioacchino Rossini'nin ölümsüz operası Il Barbiere di Siviglia, Türkçe adıyla Sevil Berberi. Ferhan Onat bu operada da üstün tekniği ve bel canto yorumuyla büyük beğeni toplamıştı. Dinleyeceğimiz bu bölüm operanın en sevilen aryalarından biri. Şimdi Ferhan Onat'ın yorumuyla özdeşleşen başka bir sanatçının sesinden dinletiyoruz. Una Vosepoco Fa.

1950 yılına gelindiğinde artık sıra gerçek sınava gelmişti. Ankara Devlet Operası, Giuseppe Verdi'nin ölümsüz eseri Rigoletto'yu sahnelemeye hazırlanıyordu. Genç Cumhuriyet'in opera sahnesi kısa süre sonra Türk opera tarihinin unutulmayacak bir gecesine tanıklık edecekti. Ve o gece henüz 21 yaşındaki bir soprano hayatının rolünü söyleyecekti. Gilda. Şimdi Ferhan Onat'ın yorumuyla özdeşleşen başka bir sanatçının sesinden Giuseppe Verdi'nin ölümsüz eseri Rigoletto operasının Gilda bölümünü dinleyelim.

1950 yılı, Cumhuriyet'in kültür ve sanat alanındaki atılımlarının meyvelerini vermeye başladığı yıllardı. Ankara Devlet Operası henüz genç bir kurumdu. Ancak sahnelediği eserlerle kısa zamanda uluslararası ölçülere ulaşmayı hedefliyordu. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan yapımlardan biri de Giuseppe Verdi'nin üç perdelik başyapıtı Rigoletto operasıydı. Eseri sahneye koyan isim Türk operasının kurucu kuşağının öncü sanatçılarından Aydın Gün'dü. Genç kadro içinde dikkat çeken isimlerden biri ise henüz 21 yaşındaki Ferhan Onat'tı. Ona emanet edilen rol, opera edebiyatının en güç soprano rollerinden biri olan Gilda'ydı. Gilda, masumiyetin, saf sevginin ve büyük fedakarlığın simgesidir sevgili dinleyenler. Bu rolü başarıyla söyleyebilmek, yalnızca geniş bir ses aralığına sahip olmayı değil, aynı zamanda güçlü bir oyunculuğu da gerektirir. Çünkü Gilda, ilk perdede genç bir kızdır. İkinci perdede aşkın acısıyla yüzleşir. Finalde ise hayatını sevdiği insan uğruna feda eder. İşte bu duygusal yolculuk ses kadar yorum gücü de ister. Ferhan Onat henüz kariyerinin başındayken bu büyük sorumluluğun altından başarıyla kalktı. 18 Ekim 1950 gecesi perde kapandığında salondaki alkışlar uzun süre dinmedi. Dinleyiciler sadece başarılı bir temsil izlemediklerini anlamışlardı. Türk operası 21 yıldız kalktı. 18 Ekim 1950 gecesi perde kapandığında salondaki alkışlar uzun süre dinmedi. Dinleyiciler sadece başarılı bir temsil izlemediklerini anlamışlardı. Türk operası 21 yıldız kazanmıştı. Dönemin saygın müzik eğitimcisi

düzeninin yaratılışına sahip milletler arası bir geleceğe adaydır. Bu sözler bir eleştirinin ötesinde bir öngörüydü ve çok geçmeden bu öngörü gerçekleşecekti. Genç sanatçının başarısı devlet operası yönetiminin de dikkatinden kaçmadı. Cumhuriyetin kültür politikalarının temel amaçlarından biri, yetenekli genç sanatçıları Avrupa'nın önemli merkezlerine göndererek uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamaktı. Ferhan Onat da bu kapsamda İtalya'ya gönderildi. Resmi ifadeyle sanat görgüsünü artırmak, ama gerçekte bu yolculuk bir Türk sanatçının dünya sahnesine çıkışının başlangıcıydı. İtalya, operanın doğduğu ülke, Verdi'nin, Puccini'nin, Rossini'nin, Donizetti'nin yurdu ve dünyanın en seçkin opera sahnelerinden biri. Napoli San Carlo Operası. 1737 yılında açılan bu görkemli yapı, yüzyıllar boyunca opera tarihinin en büyük sanatçılarını ağırlamıştı. İşte şimdi o sahneye Türkiye'den genç bir soprano çıkacaktı. Bu yalnızca kişisel bir başarı değildi. Cumhuriyetin yetiştirdiği bir sanatçının dünya operasının kalbinde sınanacağı tarihi bir andı. Tarih 28 Şubat 1952. Perde açıldı. Ferhan Onat bir kez daha Gilda olarak sahnedeydi. Ancak bu kez karşısındaki seyirci İtalyan opera izleyicisiydi. Opera konusunda dünyanın en seçici dinleyicilerinden biri, belki de en zoru, İtalyanlardı. Çünkü onlar bu müziğin içinde büyümüştü. Bir yabancı sanatçıyı alkışlamadan önce onu uzun uzun dinlerlerdi. Ferhan Onat ilk aryasını söyledi. Salonda derin bir sessizlik vardı. Ardından alkışlar yükselmeye başladı. Arya bitti. Alkışlar daha da büyüdü. Ve ardından opera dünyasının en büyük iltifatlarından biri geldi. Biz, yani bir kez daha. Seyirciler Arya'yı yeniden dinlemek istiyordu. Sevgili dinleyenler, şimdi Ferhan Onat'ın Napoli San Carlo Operası'nda büyük başarı kazandığı Rigoletto Operası'ndan bir başka unutulmaz bölümü dinleyeceğiz. Bella Figlia del Amore.

0: Ertesi sabah Napoli gazeteleri genç Türk soprano için övgü dolu satırlar yazıyordu. Berrak ve pürüzsüzdü sesi. Sahne hakimiyeti, yüksek dizlerdeki güveni, müstesna bir soprano. Bu değerlendirmeler sadece Ferhan Onat'ın değil, henüz genç olan Türk operasının da uluslararası alanda kabul gördüğünün göstergesiydi. San Carlo'daki iki temsilin ardından yoğun ilgi nedeniyle yeni temsiller planlandı. Ardından Parma'dan teklifler geldi. Fransa'dan davetler geldi. Belçika'dan yeni sahneler açıldı. Artık Ferhan Onat sadece Türkiye'nin değil Avrupa opera çevresinin de tanıdığı bir sanatçıydı. Napoli'de kazanılan başarı bir tesadüf değildi sevgili dinleyenler. O gece alkışlanan yalnızca genç bir soprano değildi. Yıllardır emek veren bir eğitim anlayışı, Cumhuriyet'in sanat politikası ve Türk operasının geleceğe duyduğu inanç da alkışlanıyordu. San Carlo operasının ardından Ferhan Onat için Avrupa'nın kapıları ardına kadar açıldı. 1954 yılında İtalya'nın önemli müzik merkezlerinden Parma'da sahne aldı. Aynı yıl Beyrut'ta verdiği temsillerde de büyük ilgi gördü. 1957 yılında ise Fransa'nın Avignon, Marsilya, Bordeaux ve Vichy kentlerinde opera severlerle buluştu. Belçika'nın Anvers kentinde seslendirdiği başroller Avrupa basınında takdirle karşılandı. Henüz 30 yaşına bile gelmeden Ferhan Onat, Türkiye'yi uluslararası opera sahnelerinde temsil eden öncü sanatçılar arasında yerini almıştı. Yurt dışındaki başarılarına rağmen onun gönlünde her zaman Türkiye vardı. Çünkü Ferhan Onat için sanat sadece kişisel bir kariyer değildi. Birikimini kendi ülkesinin sanat yaşamına aktarmak da en az sahne başarısı kadar önemliydi. Türkiye'ye döndüğünde devlet operasının repertuarında yeniden yer aldı. Ve bu kez yanında yalnızca meslektaşı değil, hayat arkadaşı da vardı. Tenor Doğan Onat. Sahnedeki en güçlü partnerlerinden biri oldu. Ferhan Onat'ın sesi özellikle İtalyan bel canto repertuarı için yaratılmış gibiydi. Bel canto, İtalyanca'da güzel şarkı söyleme anlamına gelir. Ancak bu ifade yalnızca güzel bir sesi anlatmaz. Nefes hakimiyetini, sesin pürüzsüzlüğünü, teknik ustalığı ve müzikal zarafeti de içinde taşır. Ferhan Onat işte bu özelliklerin hemen hepsine sahipti. Gilda, Lucia, Rosina ve Norina. Her biri farklı teknik güçlükler taşıyan bu karakterler onun sesinde yeni bir yorum kazanıyordu. Dinleyenler sadece doğru notaları işitmiyordu. Karakterlerin duygularını da hissediyordu. İşte gerçek opera yorumculuğu da budur. 1965 yılında Ferhan Onat ve Doğan Onat çifti İstanbul Devlet Operası kadrosuna katıldı. İstanbul'da yeni temsiller, yeni konserler, yeni seyirciler onları bekliyordu. Bir dönem opera repertuarının yanı sıra daha geniş dinleyici kitlelerine ulaşan konser programları da hazırladılar. Ancak sahne ışıkları her zaman aynı parlaklıkta kalmaz. İstanbul Operası'nda yaşayan bazı idari ve sanatsal sıkıntılar Ferhan Onat'ı yavaş yavaş sahneden uzaklaştırdı. Bu kendi isteğiyle alınmış kolay bir karar değildi. Hayatının en büyük tutkusu olan sahneden ayrılmak bir sanatçı için belki de en zor vedalardan biridir. Ne yazık ki bu ayrılık uzun sürmedi. Bir süre sonra yakalandığı amansız hastalık onun yaşamını da derinden etkiledi. Haziran 1982'de henüz sanatının olgunluk dönemindeyken hayata veda etti. Opera dünyası yalnızca büyük bir soprano değil, aynı zamanda örnek bir insanı da kaybetmişti. Ferhan Onat'ın ardından müzik yazarı ve eleştirmeni Faruk Yener şu satırları kaleme aldı. Opera dünyamızın en sevimli simalarından birini yitirdik. Tanrı vergisi hançeresine oyunculuk yeteneğini de ekleyen, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da saygıyla anılan Ferhan Onat, ardında doldurulması güç bir boşluk bırakarak göçtü gitti. Bu sözler bir sanatçının ardından söylenmiş bir veda cümlesi olmanın ötesinde Türk operasının yaşadığı büyük kaybı anlatıyordu. Bugün aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen Ferhan Onat'ın adı anıldığında akla önce sesi gelir. Ardından güler yüzü, içtenliği, sahnedeki zarafeti ve sanatına duyduğu sonsuz saygı. Ne yazık ki onun ses kayıtlarının önemli bir bölümü günümüze ulaşamadı. Oysa bir sanatçının mirası yalnızca yazılı belgelerle değil, sesinde yaşar. Bu nedenle arşivlerde bulunan kayıtların titizlikle korunması, dijital ortama aktarılması ve yeni kuşaklarla buluşturulması, Türk Cumhuriyet'in ilk opera sanatçılarına duyduğumuz vefanın en anlamlı göstergelerinden biri olacaktır. Bir ülkenin kültür tarihi yalnızca büyük yapılarla, kitaplarla ya da ödüllerle yazılmaz sevgili dinleyenler. Bazen tek bir insan sesi bir dönemi anlatmaya yeter. Ferhan Onat, Cumhuriyet'in yetiştirdiği ilk uluslararası opera sanatçılarından biri olarak sadece sahnelerde değil, Türk müzik tarihinin hafızalarında da derin izler bıraktı. Fatih'te başlayan yolculuğu Ankara Devlet Konservatuvarı'nın koridorlarında geçti. Napoli San Carlo Operası'nın görkemli sahnesine ulaştı. Avrupa'nın önemli kentlerinde alkışlandı. Sonra yeniden ülkesine döndü ve bütün birikimini Türk operasına armağan etti. Bugün onu anarken yalnızca büyük bir soprano olarak değil, Cumhuriyet'in sanat ülküsünü sesiyle dünyaya taşıyan öncü bir kültür insanı olarak hatırlıyoruz. Çünkü gerçek sanatçılar sahne ışıkları söndükten sonra da yaşamaya devam eder. Sesleriyle, eserleriyle ve bıraktıkları ilhamla. Ferhan Onat da işte o sanatçılardan biridir. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir Başka İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamıza değer katan başka bir ismin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşledik. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Saat 14.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğleden sonra Trakya kesimi parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 37 derece, Antalya 37, Burdur 33, Hatay 33, Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 26, Çankırı 28, Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas 27 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 31, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 27, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 26, Rize 27, Samsun 28, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 34, Bitlis 31, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salem 28-29 tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı ile ikili görüşmelerde bulunacak. Ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalanması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yükseköğretimde kontenjan planlamasını, Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını bildirdi. En dikkati çeken artışın siber güvenlik alanında yaşandığına dikkat çeken Özvar, bu alandaki eğitim kapasitesinin yaklaşık 16 kat büyüyerek %1520 arttığını vurguladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik hakaret faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2695 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonlarıyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı. Gazze şeridindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarıyla sıkı ablukası nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içerisinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım malzemeleriyle temel ihtiyaçların girişini kısıtlayan ablukasının sağlık sistemini ağır bir krizle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi. Ve son olarak spor, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları yarın ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında 29 Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. O-İç Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arasında İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak çalışma sürecinde trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ-Kavşağı-Narlı Kavşağı mevki, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Artvin, Samsun, Ordu, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleriyle, Van'ın doğu kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının salı günü artması, çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 31 derece, Muğla Fethiye, Mersin Yenişehir ve Antalya Alanya'da 30, Antalya Finike ve Hatay İskenderun'da 29, Mersin Anamur, Van Tuşba Liman ve Van Gavaş Akdamar Feneri'nde 27, Artvin Hopa, Giresun, Rize, Antalya Kaş ve Balıkesir Ayvalık'ta 26 derece. Ordu Altınordu, Samsun Atakum Bölge, İzmir Dikili, Çanakkale ve Sinop'ta 25, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Çanakkale Eziyene Geyikli Odunluk İskele Feneri, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Tekirdağ Süleymanpaşa, Muğla Bodrum ve Aydın Kuşadası'nda 24 derece. Bitlis Adil Cevaz Liman, İstanbul Tuzla İçi Güney Mendirek Feneri, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Bitlis Tatvan Liman'da 23, Düzce Akçakoca, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri, Muğla Datça ve Kastamonu İnebolu'da 22, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi bgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. bgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: saat 15.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğleden sonra Trakya kesimi parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 37 derece, Antalya 37, Burdur 33, Hatay 33, Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 26, Çankırı 28, Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas 27 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 31, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 27, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 26, Rize 27, Samsun 28, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 34, Bitlis 31, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Temmuz Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar ne bir güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar levi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esiri. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salem 28-29 tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşıyla ikili görüşmelerde bulunacak. Ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalanması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yükseköğretimde kontenjan planlamasını, Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını bildirdi. En dikkati çeken artışın siber güvenlik alanında yaşandığına dikkat çeken Özvar, bu alandaki eğitim kapasitesinin yaklaşık 16 kat büyüyerek %1520 arttığını vurguladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik hakaret faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2695 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonlarıyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı. Gazze şeridindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarıyla ablukası nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içerisinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım malzemeleriyle temel ihtiyaçların girişini kısıtlayan ablukasının sağlık sistemini ağır bir krizle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi. Ve son olarak spor, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları yarın ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında 29 Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı'yla Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli Otoyol Ayrım Kolu'nda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışta 15 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışta 20, Berlin gök gürültülü sağanak yağışta 17, Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışta 13, Londra parçalı bulutlu 16, Madrid az bulutlu 19, Moskova ve Paris parçalı bulutlu 16, Priştine gök gürültülü sağanak yağışta 16, Roma gök gürültülü sağanak yağışta 24, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışta 14, Sofya gök gürültülü sağanak yağışta 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışta 23, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana gök gürültülü sağanak yağışta 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışta 17 derece. Asya kıtasından Man az bulutlu 18, Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu 32, Bakü az bulutlu 26, Bişkek az bulutlu 18, Duşembe az bulutlu 26, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu 27, Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 30, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 30, Taşkent az bulutlu 27, Tiflis parçalı bulutlu 21 ve son olarak Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışta 23 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışta 20, New York gök gürültülü sağanak yağışta 22, Sydney az bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışta 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışta 18 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışta 18, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışta 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışta 15, Konrad gök gürültülü sağanak yağışta 17, Köstanca gök gürültülü sağanak yağışta 20, Münih gök gürültülü sağanak yağışta 17, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışta 19, Selanik az bulutlu 19, Şunlu gök gürültülü sağanak yağışta 15, Tarakliye ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışta 18, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışta 15, Gazimagos'a açık 23, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağışlanan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Fındıklı Yeni Şehitlik Köyü'nde 40 kilogram, Kastamonu Ağlı'da 35, Artvin Arhavi'de 32, Çorum Oğuzlar'da 28, Trabzon Köprübaşı Beşköy ve Karabük Safranbolu Ovacuma beldesinde 26 kilogram, Sinop Ayancık'ta 21, Bursa Mudanya'da 15, Bartın Hasan Kadıköy'ünde 14 kilogram, Bolu Dağ ve Ordu Ulubey'de 12, Giresun Göreli Kurşulu Köyü'nde 11 ve Yozgat Akdağ Madeninde 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
2: bugün hayatta. İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
1: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
3: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
4: Sonra saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan.
5: Ne yapıyorsun lan? Vardaki bir sinayla
6: Sen eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.
1: Servi

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Sayın dinleyiciler, bugün 27 Temmuz Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesimi parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 37 derece, Antalya 37, Burdur 33, Hatay 33, Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 26, Çankırı 28, Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas 27 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 31, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 27, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 26, Rize 27, Samsun 28, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 34, Bitlis 31, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, bakanlığın balon balığı avcılığı faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 6 yılda toplamda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını belirterek, balon balığı avcılığı sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi dedi. Küresel iklim değişikliği etkilerinin ve deniz suyu sıcaklıklarının her geçen gün arttığına işaret eden Türk Yılmaz, Süveyş kanalından Akdeniz'e istilacı türler geldiğini, bunların hem denizel ekosistemi hem de balıkçılığı olumsuz etkilediğini söyledi. Türk Yılmaz, istilacı türlerin başında balon balıkları geldiğine dikkati çekerek bu tehditle mücadele etmek amacıyla 2020 yılında balon balığı avcılığı desteklenmesini başladıklarını hatırlattı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 57. duruşması tamamlandı. Tutuksuz sanıklar eksik inceleme yapıldığı, özel belgede sahtecilik suçunun işlenmediği ve bu suçun unsurlarının oluşmadığı beyanında bulunarak belediyede çalıştıkları dönemde herhangi bir usulsüzlük yapmadıklarını savundu. Herhangi bir örgüte üye olmadıklarını belirten sanıklar, üzerlerine atılı tüm suçlamalardan beraatlerini talep etti. Duruşma yarın ertelendi. Fransa tarihin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken, hükümet yılbaşından bu yana 11 Paris şehir merkezi büyüklüğüne tekabül eden 116 bin hektar alanın yandığını açıkladı. Yangınlar nedeniyle 200 bin aşkın kişi tahliye edildi. Ve son olarak spor. Sloven hakem Slavko Vinčić 46 yaşında hakemlik kariyerini noktaladı. Vinčić, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmiş, kariyerinin son maçındaysa Arjantin ve İspanya arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde düdük çalmıştı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı'yla Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı Narlı Kavşağı mevkii Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli Otoyol Ayrım Kolu'nda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

dürtüler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

dinleyiciler, bugün 27 Temmuz Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesimi parça bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 37 derece, Antalya 37, Burdur 33, Hatay 33, Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 26, Çankırı 28, Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas 27 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 31, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 27, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 26, Rize 27, Samsun 28, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parça bulutlu geçecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 34, Bitlis 31, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, bakanlığın balon balığı avcılığı faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 6 yılda toplamda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını belirterek, balon balığı avcılığı sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi dedi. Küresel iklim değişikliği etkilerinin ve deniz suyu sıcaklıklarının her geçen gün arttığına işaret eden Türk Yılmaz, Süveyş kanalından Akdeniz'e istilacı türler geldiğini, bunların hem denizel ekosistemi hem de balıkçılığı olumsuz etkilediğini söyledi. Türk Yılmaz, istilacı türlerin başında balon balıkları geldiğine dikkati çekerek bu tehditle mücadele etmek amacıyla 2020 yılında balon balığı avcılığı desteklenmesini başladıklarını hatırlattı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 57. duruşması tamamlandı. Tutuksuz sanıklar eksik inceleme yapıldığı, özel belgede sahtecilik suçunun işlenmediği ve bu suçun unsurlarının oluşmadığı beyanında bulunarak belediyede çalıştıkları dönemde herhangi bir usulsüzlük yapmadıklarını savundu. Herhangi bir örgüte üye olmadıklarını belirten sanıklar, üzerlerine atılı tüm suçlamalardan beraatlerini talep etti. Duruşma yarın ertelendi. Fransa tarihin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken, hükümet yılbaşından bu yana 11 Paris şehir merkezi büyüklüğüne tekabül eden 116 bin hektar alanın yandığını açıkladı. Yangınlar nedeniyle 200 bine aşkın kişi tahliye edildi. Ve son olarak spor. Sloven hakem Slavko Vinčić 46 yaşında hakemlik kariyerini noktaladı. Vinčić, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmiş, kariyerinin son maçında ise Arjantin ve İspanya arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde düdük çalmıştı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı'yla Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı Narlı Kavşağı mevkii Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli Otoyol Ayrım Kolu'nda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Bugünlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif çok gözlemliyorsanız
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

0: yakınlarda bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı, spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda

0: fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanarına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

Sayın dinleyiciler, bugün 27 Temmuz Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesimi parça bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 31 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 37 derece, Antalya 37, Burdur 33, Hatay 33, Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 28 derece, Ankara 26, Çankırı 28, Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 27, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas 27 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 31, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 27, Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 28, Ordu 26, Rize 27, Samsun 28, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parça bulutlu geçecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 34, Bitlis 31, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 33, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anadolu'yla İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal zeminin ortaya çıkması konusunda çok sayıda istişaremiz oldu. Süreç şimdi daha ince işçilik aşamasında. Yasal çerçeveyi meclis kapanmadan ortaya çıkarmış olacağız açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Psikososyal destek ekipleriyle ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Göktaş, İlimizde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül'de yapılacak seçim öncesinde Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın kapanışı nedeniyle Kremlin Sarayı'nda milletvekillerine hitap etti. Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyleyen Putin, son 4 yıldır tüm yaşananlara rağmen ekonomik alanda Rusya'nın Çin, Amerika ve Hindistan'dan sonra dünyada 4. Avrupa'da ise 1. sırada olduğunu dikkati çekerek Avrupa Birliği'ne kıyasla ekonomik büyüme oranları açısından da önde olduklarını belirtti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi. Ve son olarak spor, Türkiye kano tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan giriş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı Narlı Kavşağı mevkii Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli Otoyol Ayrım Kolu'nda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün mum çiçeğini araştırdık. Belki çoğunuzun evinde vardır. Kuzey Avustralya, Güneydoğu Asya'nın ana vatanı olduğu mum çiçeği, Hoya cinsinin bir türü. Kokusu ve mumu andıran yapraklarıyla eski dönemlerde çok sık yetiştirilmiş. Dekorasyon oluşturmak için tercih edilebilecek ideal bir bitki aslında. Peki bu güzel çiçek nerede durmalı? Mum çiçeğinin bakımı kolay. Parlak güneş ışığı alan, ılık ortamları seven bir bitki. Bu nedenle aydınlık ama doğrudan güneş almayan ve klimalardan uzak bir köşede kendisini mutlu hisseder. Oldukça dayanıklı bir bitkidir. İlkbahardan yaz sonuna kadar sürekli çiçek açabilir. İç mekan süs bitkisi olarak yetiştirilebilen bitkilerdendir. Her bir yaprağı birkaç yıl sağlıklı bir şekilde parlak ve canlı olarak yaşayabilir. Eğer birkaç kurala uyarsanız ilkbahardan yaz sonuna kadar açabilir. Bitki tomurcuktayken yerini hiç değiştirmeyin. Solmuş çiçekleri de lütfen koparmayın. Ve gerekmedikçe saksısını değiştirmeyin. Bu çiçeğinin faydası nedir diye soracak olursanız, kuvvetli ve bol yaprakları sayesinde ortamdaki havayı çok iyi bir şekilde temizler. Ferah bir yaşam ortamı sunar. En çok bilinen faydası havayı çok iyi derecede temizlemesi. Sırf bu nedenle mum çiçeği yetiştiren insanlar ve mekanlar var. Peki çiçeğinin zararları var mı diye sorarsanız. Hayır, mum çiçeği zararlı bir bitki değildir. Aksine evin dekorasyonuna fayda sağlar. Eski zamanlarda uğursuz olduğuna inanılan bitki, evlerde kullanılmasa da artık çok yaygın bir inanç değil. Hatta bunun yerini alan daha güçlü bir inanç var. Yeşil yapraklarından birisini cüzdanınıza koyduğunuzda, cüzdanınızın bereketinin sonsuz olduğuna inanılıyor. Yaprak ne zaman solarsa, ne zaman kurursa cüzdanınız da o zaman parasız kalabiliyor. Eğer evinizde bir mum çiçeğiniz varsa ve büyümüyorsa güneş sorunu olabilir. Yeterince güneş alıyor, çok da büyüdü ama yıllardır çiçek açmıyor diyorsanız, mum çiçeği en çok gündüzün en sıcak olduğu saatlerde güneş alırsa çiçek açar. Yani öğleden sonra güneşi. Direkt güneş değil, tüm de filtrelenmiş güneşi çok sever. Mum bitkisi çok fazla uzamadığı halde budanmaya hiç uygun değildir. Bu nedenle budanması gereksiz. İlkbaharın Nisan, sonbaharın Ekim aylarında saksı değişimleri yapılabilir. Mum çiçeği kuvvetli ve bol yaprakları sayesinde ortamdaki havayı temizlemiş demiştik değil mi? Çimlendirme için ön uygulama istemez. Hızlı ve kolay çimlenir. Bahar aylarında ya da yaz başında üretim saksılarına nemli çimlendirme torfu doldurup tohumları da yüzeye ekin yeter. Tohumları üstüne ortalama 1 cm kalınlıkta elenmiş torf serperseniz, kapak toprağı yaparsanız bunu, çok hızlı bir şekilde kendisine gelip toprağa tutunacaktır. Boyu 1 metreyi geçmiş mum çiçeği mutlaka çiçek açar. İlkbaharda ve yaz aylarında yeni uzamaya başlayan henüz yapraklanmamış dallarda çiçek tomurcukları da vardır. Mum çiçeği nostaljik bir bitkidir. Kokusu çok güzeldir ve dokunduğunuzda kadife hissi veren çiçekleriyle çok başkadır. Bitkiler aleminde görüntü ve koku bileşimi itibarıyla bir sıralama yapılsa sanırım en üst sıralarda mum çiçeği yer alır. Mum çiçeği hem görme, hem koku, dokunma, tatma duyularının hepsini birden uyaran muhteşem bir bitkidir. Bu çiçeğin ruhu da vardır. Öyle ki herkese ve her yerde çiçek açmaz. Yerinden ve ona bakandan memnun olması gerekir. Küçük bir saksıya dikin, toprağı kurudukça sulayın ve tül ardından düzenli olarak öğleden sonrası güneşin almasını sağlayın. Bakıma bu kadar kolay olup da sizi sevmesi, beğenmesi şartıyla çiçek açması çok ilginç değil mi sizce de? Güneş görmeyen bir mum çiçeği çok zor açar. Bu nedenle pencere yakınında bol aydınlıkta bulundurun. Günde 2-3 saat kadar filtrelenmiş gün ışığı almasını, sağlıklı gelişmesine çok dikkat edin. O zaman çiçeğiniz sizi sevecektir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Mum çiçeklerinizin dalları çiçeklensin, sizin de kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Efsane Şarkılar programıyla radyolarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların yabancı versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Sizler de dilinize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, Efsane Şarkılar'da bu hafta yine şarkılarını çok severek dinlediğimiz bir müzisyenin Nilüfer'in söylemiş olduğu bazı aranjman şarkıların orijinallerine kulak vereceğiz. Nilüfer hem müzisyen, hem besteci, hem de yorumcu olan çok güçlü bir ses. 1970'li yılların başından itibaren Türk pop müziğinin önde gelen seslerinden biri oldu. 1970 yılında henüz öğrenciyken Sensiz Yıllarda adlı şarkıyla katıldığı Altın Ses yarışmasını kazandı. 1973'te Dünya Dönüyor ile asıl çıkışını yakaladı. 1978'de Eurovision'a katıldı ve 80'ler ve 90'ların ilk yarısına kadar büyük satış yakalayan pek çok albümün ardından zirvesini Nilüfer'le albümüyle yakaladı. Nilüfer'in 1976 yılında sözlerini yazdığı ve seslendirdiği ara sıra bazı isimli şarkısının orijinali olan Que Bonito Econotsi isimli şarkıyla programımıza başlıyoruz. Şarkı La Gracias adlı flamenco rock müzik türünün yaratıcısı olan iki kız kardeşten oluşan bir İspanyol gruba aittir. Edelina ve Carmela Burol kardeşlerin ilk albümü 1974 yılında çıkmış ve 1975 yılında çıkarılan ikinci albüm Hukumas'ta yayınlanmıştır. Şimdi bu şarkıyı dinliyoruz.
0: Efsane Şarkılar.

Sevgili dinleyenler, şimdi de Nilüfer'den severek dinlediğimiz Dönsen Bile adlı şarkının orijinaliyle Posefirapo ile devam edeceğiz. Şarkının Türkçe sözlerini Ülkü Aker yazmış. Müziği ise Yannis Markopoulos'a ait. Nilüfer'in 1982 yılında çıkan Sensiz Olmaz adlı albümünde yer alan şarkının orijinali Posefirapo'ya sesiyle Yunanlı şarkıcı Makis Christotopoulos hayat vermiş. Şimdi de bu şarkıyı dinleyelim.

0: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.
1: Sevgili müzikseverler, sırada 1983 yapımı Flashdance ismiyle ünlenen ve Irene Cara'nın seslendirdiği What a Feeling şarkısı var. Nilüfer şarkıyı Varsa Söyle adıyla aynı adı taşıyan albümde seslendirmiştir. Şarkının Türkçe sözleri Çetin Akçan'a, düzenlemesi ise Onlu Tunç'a ait. Irene Cara'nın What a Feeling şarkısı ise Billboard'larda haftalarca bir numara kalmış ve en iyi şarkı dalında Oscar ödülü almıştır. Varsa Söyle şarkısının orijinali şimdi sizlerle.

0: Sevgili dinleyenler, sıradaki şarkımız Nilüfer'in Kalbim Bir Pusula adlı şarkısının orijinali olan Taka Takata. Türkçe sözlerini Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı Kalbim Bir Pusula adlı aranjman Nilüfer'in ilk 45'lik şarkısıdır. İspanyol şarkıcı ve söz yazarı Paco Paco ise şarkıyı 1972 yılında öne kavuşturdu. Şimdi bu şarkıyla geçmişe bir yolculuk yapalım.
1: Efsane şarkılar devam.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Sevgili dinleyenler, sırada Yunan şarkıcı, besteci ve söz yazarı olan Filip Nikolas'a ait bir şarkıyla programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Loya, Loya, Loya. Nilüfer ise Ohya adıyla Odeon Müziği'nin yapımcılığını üstlendiği şarkının aranjman versiyonunu 1975 yılında seslendirdi. Türkçe sözlerini Ülkü Aker'in yazdığı bu şarkı günümüzde bile çok sevilmekte. Şimdi şarkının orijinalini Filip Nikolas'tan dinleyelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Nilüfer'in sesiyle unutulmazlar arasında yerini alan şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Efsane Şarkılar sona erdi.

Rüzgar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 18.30, Bursa 22.32, Çanakkale 22.37, Edirne 21.36, İstanbul 23.32, Kırklareli 21.33, Kocaeli 23.32, Sakarya 21.33, Tekirdağ 22.32 ve Yalova 23.30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18.31, Aydın 24.41, Denizli 25.38, Kütahya 17.28, İzmir 25.37, Manisa 26.38, Muğla 23.37 ve Uşak 20.32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 24.38, Antalya 27.41, Burdur 19.34, Hatay 23.33, Isparta 18.33, Kahramanmaraş 21.41, Mersin 26.36 ve Osmaniye 21.36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 14.31, Ankara 16.30, Çankırı 15.31, Eskişehir 19.31, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 17.30, Konya 15.30, Nevşehir 15.28, Niğde 14.30, Sivas 9.28 ve Yozgat 16.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17.32, Bolu 16.29, Düzce 19.32, Karabük 16.31, Kastamonu 12.29 ve Zonguldak 20.29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16.32, Artvin 16.25, Bayburt 10.29, Çorum 15.29, Giresun 18.29, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.28, Rize 20.26, Samsun 18.29, Sinop 21.30, Tokat 14.30 ve Trabzon 20.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.36, Ardahan 9.29, Bingöl 19.38, Bitlis 16.33, Elazığ 16.36, Erzincan 16.34, Erzurum 12.31, Hakkari 21.36, Iğdır 22.37, Kars 11.30, Malatya 17.35, Muş 19.37, Tunceli 16.38, Şırnak 25.36 ve Van 17.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24.41, Batman 19.41, Diyarbakır 22.41, Gaziantep 24.39, Kilis 22.40, Mardin 25.35, Şanlıurfa 27.41 ve son olarak Siirt 23.39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre. Güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Hidalgo'yla çalışmalarını sürdürdü ve aynı zamanda Devlet Operası Korosu'na katıldı. İşte onun gerçek sahne yolculuğu da burada başladı. Opera Korosu genç bir sanatçı için büyük bir okuldu. Sahne düzeni, orkestrayla uyum, dekor, ışık, reji hepsi burada öğreniliyordu. Ferhan Manat kısa süre içinde yalnızca sesiyle değil, sahne üzerindeki doğal oyunculuğuyla da dikkat çekmeye başladı. Yöneticiler artık onun yalnızca korist olarak kalmayacağını biliyorlardı. Çünkü bazı sesler kalabalığın içinde kaybolmaz. Mutlaka öne çıkar. Ferhan Onat'ın sesi de işte böyle bir sesti. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi dinleyeceğimiz eser Ferhan Onat'ın kariyerinde özel bir yere sahip. Gioacchino Rossini'nin Ölümsüz Operası Il Barbiere di Siviglia, Türkçe adıyla Sevil Berberi. Ferhan Onat bu operada da üstün tekniği ve bel canto yorumuyla büyük beğeni toplamıştı. Dinleyeceğimiz bu bölüm operanın en sevilen aryalarından biri. Şimdi Ferhan Onat'ın yorumuyla özdeşleşen başka bir sanatçının sesinden dinletiyoruz. Una Vosepoco Fa.

Çok üzüldüm. Giuseppe Verdi'nin ölümsüz eseri Rigoletto'yu sahnelemeye hazırlanıyordu. Genç Cumhuriyet'in opera sahnesi kısa süre sonra Türk opera tarihinin unutulmayacak bir gecesine tanıklık edecekti. Ve o gece henüz 21 yaşındaki bir soprano hayatının rolünü söyleyecekti. Gilda. Şimdi Ferhan Anat'ın yorumuyla özdeşleşen başka bir sanatçının sesinden Giuseppe Verdi'nin ölümsüz eseri Rigoletto operasının Gilda bölümünü dinleyelim.

50 yılı Cumhuriyet'in kültür ve sanat alanındaki atılımlarının meyvelerini vermeye başladığı yıllardı. Ankara Devlet Operası henüz genç bir kurumdu. Ancak sahnelediği eserlerle kısa zamanda uluslararası ölçülere ulaşmayı hedefliyordu. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan yapımlardan biri de Giuseppe Verdi'nin 3 perdelik başyapıtı Rigoletto operasıydı. Eseri sahneye koyan isim Türk operasının kurucu kuşağının öncü sanatçılarından Aydın Gül'dü. Genç kadro içinde dikkat çeken isimlerden biri ise henüz 21 yaşındaki Ferhan Onat'tı. Ona emanet edilen rol, opera edebiyatının en güç soprano rollerinden biri olan Gilda'ydı. Gilda, masumiyetin, saf sevginin ve büyük fedakarlığın simgesidir sevgili dinleyenler. Bu rolü başarıyla söyleyebilmek, yalnızca geniş bir ses aralığına sahip olmayı değil, aynı zamanda güçlü bir oyunculuğu da gerektirir. Çünkü Gilda, ilk perdede genç bir kızdır. İkinci perdede aşkın acısıyla yüzleşir. Finalde ise hayatını sevdiği insan uğruna feda eder. İşte bu duygusal yolculuk ses kadar yorum gücü de ister. Ferhan Onat henüz kariyerinin başındayken bu büyük sorumluluğun altından başarıyla kalktı. 18 Ekim 1950 gecesi perde kapandığında salondaki alkışlar uzun süre dinmedi. Dinleyiciler sadece başarılı bir temsil izlemediklerini anlamışlardı. Türk operası yeni bir yıldız kazanmıştı. Dönemin saygın müzik eğitimcisi Halil Bedi'yi yönetken temsilden sonra kaleme aldığı yazıda şöyle diyordu. İlk Türk gildası koloratör soprano Ferhan Onat temsilde herkesin ilgisini çekmiş ve aryaları sonunda uzun süre alkışlanmıştır. Operamızın yeni yıldızı Ferhan Onat büyük çapta koloratör rollerinin yaratılışına sahip milletler arası bir geleceğe adaydır. Bu sözler bir eleştirinin ötesinde bir öngörüydü ve çok geçmeden bu öngörü gerçekleşecekti. Genç sanatçının başarısı devlet operası yönetiminin de dikkatinden kaçmadı. Cumhuriyet'in kültür politikalarının temel amaçlarından biri yetenekli genç sanatçıları Avrupa'nın önemli merkezlerine göndererek uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamaktı. Ferhan Onat da bu kapsamda İtalya'ya gönderildi. Resmi ifadeyle sanat görgüsünü artırmak ama gerçekte bu yolculuk bir Türk sanatçının dünya sahnesine çıkışının başlangıcıydı. İtalya, operanın doğduğu ülke, Verdi'nin, Puccini'nin, Rossini'nin, Donizetti'nin yurdu ve dünyanın en seçkin opera sahnelerinden biri. Napoli San Carlo Operası. 1737 yılında açılan bu görkemli yapı, yüzyıllar boyunca opera tarihinin en büyük sanatçılarını ağırlamıştı. İşte şimdi o sahneye Türkiye'den genç bir soprano çıkacaktı. Bu yalnızca kişisel bir başarı değildi. Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir sanatçının dünya operasının kalbinde sınanacağı tarihi bir andı. Tarih 28 Şubat 1952. Perde açıldı. Ferhan Onat bir kez daha Gilda olarak sahnedeydi. Ancak bu kez karşısındaki seyirci İtalyan opera izleyicisiydi. Opera konusunda dünyanın en seçici dinleyicilerinden biri, belki de en zoru İtalyanlardı. Çünkü onlar bu müziğin içinde büyümüştü. Bir yabancı sanatçıyı alkışlamadan önce onu uzun uzun dinlerlerdi. Ferhan Onat ilk aryasını söyledi. Salonda derin bir sessizlik vardı. Ardından alkışlar yükselmeye başladı. Arya bitti. Alkışlar daha da büyüdü. Ve ardından opera dünyasının en büyük iltifatlarından biri geldi. Biz, yani bir kez daha. Seyirciler aryayı yeniden dinlemek istiyordu. Sevgili dinleyenler, şimdi Ferhan Onat'ın Napoli San Carlo operasında büyük başarı kazandığı Rigoletto operasından bir başka unutulmaz bölümü dinleyeceğiz. Bella Figlia del Amore.

Ertesi sabah Napoli gazeteleri genç Türk soprano için övgü dolu satırlar yazıyordu. Berrak ve pürüzsüzdü sesi. Sahne hakimiyeti, yüksek dizlerdeki güvene, müstesna bir soprano. Bu değerlendirmeler sadece Ferhan Onat'ın değil, henüz genç olan Türk operasının da uluslararası alanda kabul gördüğünün göstergesiydi. San Carlo'daki iki temsilin ardından yoğun ilgi nedeniyle yeni temsiller planlandı. Ardından Parma'dan teklifler geldi. Fransa'dan davetler geldi. Belçika'dan yeni sahneler açıldı. Artık Ferhan Onat sadece Türkiye'nin değil Avrupa opera çevresinin de tanıdığı bir sanatçıydı. Napoli'de kazanılan başarı bir tesadüf değildi sevgili dinleyenler. O gece alkışlanan yalnızca genç bir soprano değildi. Yıllardır emek veren bir eğitim anlayışı, Cumhuriyet'in sanat politikası ve Türk operasının geleceğe duyduğu inanç da alkışlanıyordu. San Carlo operasının ardından Ferhan Onat için Avrupa'nın kapıları ardına kadar açıldı. 1954 yılında İtalya'nın önemli müzik merkezlerinden Parma'da sahne aldı. Aynı yıl Beyrut'ta verdiği

0: temsillerde de büyük ilgi gördü. 1957 yılında ise Fransa'nın Avignon, Marsilya, Bordeaux ve Vichy kentlerinde opera severlerle buluştu. Belçika'nın Anvers kentinde seslendirdiği başroller Avrupa basınında takdirle karşılandı. Henüz 30 yaşına bile gelmeden Ferhan Onat, Türkiye'yi uluslararası opera sahnelerinde temsil eden öncü sanatçılar arasında yerini almıştı. Yurt dışındaki başarılarına rağmen onun gönlünde her zaman Türkiye vardı. Çünkü Ferhan Onat için sanat sadece kişisel bir kariyer değildi. Birikimini kendi ülkesinin sanat yaşamına aktarmak da en az sahne başarısı kadar önemliydi. Türkiye'ye döndüğünde devlet operasının repertuarında yeniden yer aldı. Ve bu kez yanında yalnızca meslektaşı değil, hayat arkadaşı da vardı. Tenor Doğan Onat. Sahnedeki en güçlü partnerlerinden biri oldu. Ferhan Onat'ın sesi özellikle İtalyan bel canto repertuarı için yaratılmış gibiydi. Bel canto, İtalyanca'da güzel şarkı söyleme anlamına gelir. Ancak bu ifade yalnızca güzel bir sesi anlatmaz. Nefes hakimiyetini, sesin pürüzsüzlüğünü, teknik ustalığı ve müzikal zarafeti de içinde taşır. Ferhan Onat işte bu özelliklerin hemen hepsine sahipti. Gilda, Lucia, Rosina ve Norina. Her biri farklı teknik güçlükler taşıyan bu karakterler onun sesinde yeni bir yorum kazanıyordu. Dinleyenler sadece doğru notaları işitmiyordu. Karakterlerin duygularını da hissediyordu. İşte gerçek opera yorumculuğu da budur. 1965 yılında Ferhan Onat ve Doğan Onat çifti İstanbul Devlet Operası kadrosuna katıldı. İstanbul'da yeni temsiller, yeni konserler, yeni seyirciler onları bekliyordu. Bir dönem opera repertuarının yanı sıra daha geniş dinleyici kitlelerine ulaşan konser programları da hazırladılar. Ancak sahne ışıkları her zaman aynı parlaklıkta kalmaz. İstanbul Operası'nda yaşayan bazı idari ve sanatsal sıkıntılar Ferhan Onat'ı yavaş yavaş sahneden uzaklaştırdı. Bu kendi isteğiyle alınmış kolay bir karar değildi. Hayatının en büyük tutkusu olan sahneden ayrılmak bir sanatçı için belki de en zor vedalardan biridir. Ne yazık ki bu ayrılık uzun sürmedi. Bir süre sonra yakalandığı amansız hastalık onun yaşamını da derinden etkiledi. Haziran 1982'de henüz sanatının olgunluk dönemindeyken hayata veda etti. Opera dünyası yalnızca büyük bir soprano değil, aynı zamanda örnek bir insanı da kaybetmişti. Ferhan Onat'ın ardından müzik yazarı ve eleştirmeni Faruk Yener şu satırları kaleme aldı. Opera dünyamızın en sevimli simalarından birini yitirdik. Tanrı vergisi hançeresine oyunculuk yeteneğini de ekleyen, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da saygıyla anılan Ferhan Onat, ardında doldurulması güç bir boşluk bırakarak göçtü gitti. Bu sözler bir sanatçının ardından söylenmiş bir veda cümlesi olmanın ötesinde Türk operasının yaşadığı büyük kaybı anlatıyordu. Bugün aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen Ferhan Onat'ın adı anıldığında akla önce sesi gelir. Ardından güler yüzü, içtenliği, sahnedeki zarafeti ve sanatına duyduğu sonsuz saygı. Ne yazık ki onun ses kayıtlarının önemli bir bölümü günümüze ulaşamadı. Oysa bir sanatçının mirası yalnızca yazılı belgelerle değil, sesinde yaşar. Bu nedenle arşivlerde bulunan kayıtların titizlikle korunması, dijital ortama aktarılması ve yeni kuşaklarla buluşturulması, Türk Cumhuriyet'in ilk opera sanatçılarına duyduğumuz vefanın en anlamlı göstergelerinden biri olacaktır. Bir ülkenin kültür tarihi yalnızca büyük yapılarla, kitaplarla ya da ödüllerle yazılmaz sevgili dinleyenler. Bazen tek bir insan sesi bir dönemi anlatmaya yeter. Ferhan Onat, Cumhuriyet'in yetiştirdiği ilk uluslararası opera sanatçılarından biri olarak sadece sahnelerde değil, Türk müzik tarihinin hafızalarında da derin izler bıraktı. Fatih'te başlayan yolculuğu Ankara Devlet Konservatuvarı'nın koridorlarında geçti. Napoli San Carlo Operası'nın görkemli sahnesine ulaştı. Avrupa'nın önemli kentlerinde alkışlandı. Sonra yeniden ülkesine döndü ve bütün birikimini Türk operasına armağan etti. Bugün onu anarken yalnızca büyük bir soprano olarak değil, Cumhuriyet'in sanat ülkesini sesiyle dünyaya taşıyan öncü bir kültür insanı olarak hatırlıyoruz. Çünkü gerçek sanatçılar sahne ışıkları söndükten sonra da yaşamaya devam eder. Sesleriyle, eserleriyle ve bıraktıkları ilhamla. Ferhan Onat da işte o sanatçılardan biridir. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir Başka İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamıza değer katan başka bir ismin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: İz Bırakanlar.

bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Bursa'nın doğusu nevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 18.30, Bursa 22.32, Çanakkale 22.37, Edirne 21.36, İstanbul 23.32, Kırklareli 21.33, Kocaeli 23.32, Sakarya 21.33, Tekirdağ 22.32 ve Yalova 23.30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18.31, Aydın 24.41, Denizli 25.38, Kütahya 17.28, İzmir 25.37, Manisa 26.38, Muğla 23.37 ve Uşak 20.32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 24.38, Antalya 27.41, Burdur 19.34, Hatay 23.33, Isparta 18.33, Kahramanmaraş 21.41, Mersin 26.36 ve Osmaniye 21.36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 14.31, Ankara 16.30, Çankırı 15.31, Eskişehir 19.31, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 17.30, Konya 15.30, Nevşehir 15.28, Niğde 14.30, Sivas 9.28 ve Yozgat 16.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17.32, Bolu 16.29, Düzce 19.32, Karabük 16.31, Kastamonu 12.29 ve Zonguldak 20.29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16.32, Artvin 16.25, Bayburt 10.29, Çorum 15.29, Giresun 18.29, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.28, Rize 20.26, Samsun 18.29, Sinop 21.30, Tokat 14.30 ve Trabzon 20.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 16.36, Ardahan 9.29, Bingöl 19.38, Bitlis 16.33, Elazığ 16.36, Erzincan 16.34, Erzurum 12.31, Hakkari 21.36, Iğdır 22.37, Kars 11.30, Malatya 17.35, Muş 19.37, Tunceli 16.38, Şırnak 25.36 ve Van 17.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24.41, Batman 19.41, Diyarbakır 22.41, Gaziantep 24.39, Kilis 22.40, Mardin 25.35, Şanlıurfa 27.41 ve son olarak Siirt 23.39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğne'de arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini, Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlar kapsamında yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Ayrıca terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı. Gazze şehrindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içerisinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım malzemeleriyle temel ihtiyaçların girişini kısıtlayan ablukasının sağlık sistemini ağır bir krizle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yükseköğretimde kontenjan planlamasını, Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını bildirdi. En dikkati çeken artışın siber güvenlik alanında yaşandığını söyleyen Özvar, bu alandaki eğitim kapasitesinin yaklaşık 16 kat büyüyerek %1520 arttığını vurguladı. Ve spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Turuncu Yeşil'de ekip forvet oyuncusu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini duyurdu. Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Artvin, Samsun, Ordu, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleriyle, Van'ın doğu kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının salı günü artması, çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Eski adıyla Halki. Prens Adaları'nın ikinci büyük adası ve en yeşili, Heybeliada. Çamlarla kaplı tepeler, eski güzel ahşap evler ve güzel sokaklar. Manzaranın en güzel hali. Mavi, yeşil ve sükunet. Antik çağlardaki Yunan filozofu Aristoteles, Halki'de o zamanlarda bakır bulunduğunu ve adanın Yunanca bakır anlamına gelen adını buradan kaynaklandığını söyler. Bakır madeni çok uzun zamandan kapalı. Ada, şimdiki ismini ise heybeye benzeyen şeklinden almış. Burada daha fazla tepe olmasına rağmen tepelerden hiçbiri büyük adadakiler kadar yüksek değil. Ümit Tepesi 85 metre yüksekliğinde, Değirmen Tepesi 136 metre, Koy Tepesi ise 128 metre yüksekliğinde, Baltacıoğlu Tepesi ise 98 metre. Altıncı yüzyılda ada İstanbul'daki vebadan kaçmak isteyen zengin Hristiyanların sığınma noktası olarak kullanılmış. 20. yüzyıl başlarında ise yangınlar ve depremlerden çok çekmiş. 1924'te Yeşilburnu'nda açılan yeni senatoryum adanın geleceğini etkilemiş. Senatoryum 2006 yılında kapanmıştır. Ancak ada geçmişte Rum Ortodoks rahipleri yetiştiren okuluyla da ünlüdür. Ada yazarların da durağı. İskele'nin yakındaki kıyı şeridinin bir kısmı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı denetiminde ve adanın keyfinin çıkarılabileceği bir sahil yolu mevcut. Hem yazar ve politikacı olan Hüseyin Rahmi Gürpınar hem de gazeteci yazar, tarihçi Ahmet Razim burada yaşamışlardır. Her ikisinin de bir zamanlar oturduğu evler hala duruyor. Adadaki spor kulübü eski Rum İlkokulu'nun yerinde bulunuyor. Heybeliada'nın müdavimleri sadece yazarlar değil, en sadık yaz ziyaretçileri arasında birçok siyasetçi de mevcut. Ümit Çevilem'e atlamalarını burada yapan İsmet İnönü, ailesiyle birlikte şu anda müze olarak açılan Refah Şehitler Caddesi'nde Mavrum Atakes Köşkü'nde kalmıştır. 1773 yılında kurulan, daha sonra Kasımpaşa'ya taşınan askeri lise 19. yüzyıl ortalarında tekrar Heybeli'ye dönmüş. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Deniz Harp Akademisi olarak adlandırılan okul 1985 yılında Tuzla'daki geniş kampüsüne taşınmıştır. O tarihten itibaren burası Deniz Lisesi olarak faaliyettedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk buraya özel yatı savarınayla gelmiştir. Aralarında son İran Şahı Rıza Pehlevi, Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito ve Pakistan Başbakanı Zülfikar Ali Bhutto'nun da bulunduğu pek çok devlet adamı okulu ziyaret etmiştir. Heybeli'nin barındırdığı mücevherlerin en önemlilerinden biri de Panagia Kamaliotissa Lisesi, yani Kemallerin Meryem'i. Ancak ziyaretçiler tarafından çok bilinmiyor. Burası Deniz Lisesi'nin sınırları içerisinde yer alıyor. İçindeki dini objeler ise Ruhban Okulu'na taşınmıştır. Bu kilise aynı zamanda aynı isimdeki manastırın bir parçasıdır ve İstanbul'un 1453'teki fethinden önce yapılmış son Bizans kilisesidir. Bir diğer özelliği ise Fener'deki Moğolların Meryem Kilisesi ile birlikte dört yapraklı yonca modelinde inşa edilen İstanbul'daki ikinci kilise olmasıdır. Patriklik görevini tam 6 kez üstlenmiş olan Cyril Lucaris de bulunmaktadır. 1828'deki Türk-Rus Savaşı boyunca birçok Rus savaş esiri de burada tutulmuştur. Bu esirlerden 300 kadarı için Aşıklar Yolu'nda bir anıt yapılmıştır. 1923'teki Türk-Rum mübadelesi sırasında Anadolu'dan gelen çok sayıda Rum çocuk manastırın yanındaki yetimhanede barındırılmıştır. Zeminde ayrıca Kraliçe 1. Elizabeth'in Osmanlı İmparatorluğu'na gönderdiği ikinci elçi olan ve 1597'de ölen Edward Bolton gömülü. Mezar taşı daha sonra Selimiye Kışlası'nın yanındaki İngiliz mezarlığına taşınmıştır.

0: Beyberada'nın manastırlarının tarihi biraz belirsiz ancak Aya Triada yani Kutsal Üçleme Manastırı'nın ilk olarak 9. yüzyılda Ümit Tepesi'nde inşa edildiği düşünülmektedir. Samatya'daki Studios Manastırı'nın da baş rahibi Teodore, İmparator 5. Leo tarafından ikonoklazmaya muhalefetten adaya sürgün edildiği zaman manastırı yaptırmıştır. Bununla birlikte 820 senesinde bir suikaste kurban giden imparatorun eşiyle çocukları da heybeliğe sürülmüş. Kutsal Üçleme kendisi de buraya iki kez sürülmüş olan Patrik 1. Otius tarafından restore edilmiş. Patrik 890 yılında öldüğünde manastıra gömülmüştür. Daha sonra aziz ilan edilen Patrik buradaki okulun koruyucusu haline gelmiştir. 1453'te manastır yıkılmış, 1550 yılında ise 3. Metropanesi'nin Patrik olmasına kadar da yeniden yapılmamıştır. 3. Metropanesi sadece yapılan çalışmalar denetlemekle kalmamış, manastıra 300'den fazla da kitap bağışlamıştır. Bu kitaplardan bazıları Fener'deki kütüphaneye taşınmış ya da kaybolmuş. Finansal sıkıntı döneminden sonra Kutsal Üçlü kendisini 3. Roma sıfatıyla Bizans'ın devamı olarak gören Rus çarı Deli Petro'dan ihtiyaç duyduğu ilgiyi görmüştür. 1773 senesinde yeniden inşa edilmiş ancak 1820'deki Yunanistan'ın uluslaşma sürecinde büyük hasar görmüş. 1844'te ise burada kurulan Halk İlahiyat Okulu 1894 depreminde yıkılmıştır. Külliye tekrar mimar Perisler Fotlades tarafından 1896'da yapılmış ve erkekler için papazlık eğitimi veren bir ilahiyat okulu görevini üstlenmiştir. Kütüphanesi ve Ortodoks dünyasının değişik köşelerinden gelen öğrencilerle tanınan okul 1971'de kapatıldı. Ayamukula Kilisesi ise daha eski olan bir Bizans kilisesinin yerine 1857'de inşa edilmiştir. 1894'teki depremde büyük hasar gören ve restore edilen kilisenin çanı Rusya'dan getirildi. Bahçesinde Aziza Paraskevya adanan şifalı su kaynağı olan Aya Nikola Kilisesi, yazları Ermeniler ve Süryaniler tarafından da kullanılarak bu suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Hemen yakınlarında ise bir cami ve sinagogun bulunması da farklı dinlerden gelen ada halkının bir arada yaşantısının en güzel kanıtı. Ayyorgetu Kremno Manastırı muhtemelen 1583-84 yılları arasında yapılmış ve Birba salgını sırasında İstanbul'dan gelen Rumların barınağı olmuştur. Kudüs Patriği 1. Nikodemus'un 1910'da buraya gömülmesi nedeniyle Kudüs'le aralarında bir bağ oluşmuştur. Tarihi 1868'e uzanan Çam Limanı'ndaki Aya Sprono Manastırı ilk olarak küçük bir şapel olarak yapılmış. 1894'teki depremden sonra yeniden yapılan manastır birkaç restorasyon daha geçirmiştir. 16. yüzyıldan itibaren Heybeliada olarak anılan bölge Osmanlı denizcilerinin ve saray bürokratlarının yazlık ikametgahı haline de gelmiştir. Özellikle 1700'lü yıllardan sonra Rum, Ermeni, Yahudi ve Türk nüfusun bir arada yaşadığı kozmopolit bir toplum yapısı oluşmuştur. Adada yer alan Panayla Kamaritsa Kilisesi bu dönemde önemli bir ibadet merkezi olmuştur. 1773 yılında Osmanlı donanmasına reform süreciyle birlikte Kaptan Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın girişimiyle Bahriye Mektebi kuruldu. Bu okul ilerleyen yüzyıllarda Türkiye Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu'na dönüştü ve denizcilik eğitim sisteminin de temelini oluşturdu. Heybeliada bu dönemde sadece bir tatil ve dinlenme yeri değil, aynı zamanda Osmanlı modernleşmesinin sembollerinden biri haline gelmiştir. Adada açılan Bahriye Hastanesi denizcilere hizmet vermiş, deniz haritaları burada hazırlanmış ve dönemin mühendisleri burada eğitim almıştır. Heybeliada'nın tarihindeki en kritik dönüm noktalarından biri ise 1844 yılında oluşmuştur. Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı olarak kurulan Heybeliada Ruhban Okulu, Aya Triada Manastır bünyesinde eğitime başlamıştır. Bu okul, Ortodoks dünyasının din adamlarını yetiştirmiş, yüzyıllar boyunca Patrikhane'nin teolojik altyapısını sağlamıştır. Heybeliada, 19. yüzyılın sonlarından itibaren ise birçok yangınla sarsılmıştır. 1839-1894 ve 1927 yıllarında çıkan büyük yangınlar adadaki ahşap köşklerin önemli bir kısmını yok etmiş. Ancak kısa sürede yeniden inşa edilen yapılar Osmanlı sivil mimarisinin izlerini taşıyan balkonlu ve cumbalı konutlar olarak bugüne kadar ulaşmıştır. Cumhuriyet döneminde ada İstanbul'un kültürel belleğinde yer etmeye devam etmiştir. ...1928 yılında ise Bahriye Mektebi modernleştirilmiş, Cumhuriyet donanmasının subaylarını yetiştiren kurum haline dönüşmüştür. Mustafa Kemal Atatürk'ün de zaman zaman Heybeliada'yı ziyaret ettiği, Bahriye Mektebi öğrencileriyle de görüştüğü bilinmektedir. Heybeliada yalnızca bir tarih sahnesi değil, aynı zamanda bir sanat mekanı olmuştur. Edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden birçok yazar Heybeliada'da yaşamını devam ettirmiştir. Edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar, 1912 yılından itibaren uzun yıllar boyunca bu adada yaşamıştır. Bugün müze olarak ziyarete açık olan evi, adanın kültürel kimliğini yaşatan önemli bir mekandır. Gürpınar romanlarda da ada yaşamını, komşuluk ilişkilerini ve toplumsal dönüşümü incelikle işlemiştir. Ayrıca Halit Edip Adıvar ve Refik Halit Karay gibi yazarlar da yaz aylarını Heybeliada'da geçirmiş, eserlerinde adanın doğasından, insanlarından ilham almışlardır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise Heybeliada, entelektüel çevrelerin buluşma noktası haline gelmiştir. Günümüzde Heybeliada İstanbul'un yoğun temposundan kaçmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelmiştir. Elektrikli araçların dışında motorlu taşıtların kullanılmadığı ada hala geçmişin sessizliğini taşıyor. Adanın dört büyük tepesine yayılan ormanlık alanlar, yürüyüş yolları ve deniz manzaralı köşkleriyle adeta açık hava müzesini andırmaktadır. Adada yer alan Deniz Lisesi binaları Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan eğitim mirasını temsil etmektedir. Bugün Heybeliada hem tarihçiler, hem şehir plancıları, hem turizm uzmanları için yaşayan bir araştırma alanı niteliği taşıyor. Hem dini, hem askeri, hem kültürel kurumlarıyla İstanbul'un çok katmanlı tarihinin en özgün örneklerinden biridir Heybeliada.
1: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için

taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 18.30, Bursa 22.32, Çanakkale 22.37, Edirne 21.36, İstanbul 23.32, Kırklareli 21.33, Kocaeli 23.32, Sakarya 21.33, Tekirdağ 22.32 ve Yalova 23.30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18.31, Aydın 24.41, Denizli 25.38, Kütahya 17.28, İzmir 25.37, Manisa 26.38, Muğla 23.37 ve Uşak 20.32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 24.38, Antalya 27.41, Burdur 19.34, Hatay 23.33, Isparta 18.33, Kahramanmaraş 21.41, Mersin 26.36 ve Osmaniye 21.36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 14.31, Ankara 16.30, Çankırı 15.31, Eskişehir 19.31, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 17.30, Konya 15.30, Nevşehir 15.28, Niğde 14.30, Sivas 9.28 ve Yozgat 16.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17.32, Bolu 16.29, Düzce 19.32, Karabük 16.31, Kastamonu 12.29 ve Zonguldak 20.29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16.32, Artvin 16.25, Bayburt 10.29, Çorum 15.29, Giresun 18.29, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.28, Rize 20.26, Samsun 18.29, Sinop 21.30, Tokat 14.30 ve Trabzon 20.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.36, Ardahan 9.29, Bingöl 19.38, Bitlis 16.33, Elazığ 16.36, Erzincan 16.34, Erzurum 12.31, Hakkari 21.36, Iğdır 22.37, Kars 11.30, Malatya 17.35, Muş 19.37, Tunceli 16.38, Şırnak 25.36 ve Van 17.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24.41, Batman 19.41, Diyarbakır 22.41, Gaziantep 24.39, Kilis 22.40, Mardin 25.35, Şanlıurfa 27.41 ve son olarak Siirt 23.39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal zeminin ortaya çıkması konusunda çok sayıda istişaremiz oldu. Süreç şimdi daha ince işçilik aşamasında. Yasal çerçeveyi meclis kapanmadan ortaya çıkarmış olacağız açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Psikososyal destek ekipleriyle ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Göktaş, İlimizde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül'de yapılacak seçim öncesinde Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın kapanışı nedeniyle Kremlin Sarayı'nda milletvekillerine hitap etti. Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyleyen Putin, son 4 yıldır tüm yaşananlara rağmen ekonomik alanda Rusya'nın, Çin, Amerika ve Hindistan'dan sonra dünyada 4. Avrupa'da ise 1. sırada olduğunu dikkati çekerek Avrupa Birliği'ne kıyasla ekonomik büyüme oranları açısından da önde olduklarını belirtti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi. Ve son olarak spor, Türkiye kano tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı'yla Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı Narlı Kavşağı mevki Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli Otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

dinleyiciler bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasından Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra parçalı bulutlu 16, Madrid az bulutlu 19, Moskova ve Paris parçalı bulutlu 16, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasından Man az bulutlu 18, Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu 32, Bakü az bulutlu 26, Bişkek az bulutlu 18, Duşembe az bulutlu 26, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu 27, Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 30, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 30, Taşkent az bulutlu 27, Tiflis parçalı bulutlu 21 ve son olarak Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 20, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney az bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Konrad gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köstanca gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Selanik az bulutlu 19, Şunlu gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tarakliye ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Gazimagos'a açık 23, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Gece midir insanın hüzünlendiren yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diğer Demir'in sunumuyla başlıyor.

0: bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamızın ay ışığında denizle dans edişine en güzel eşlik eden şeydir gece. Burada şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince, gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuza başlayalım. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenizde eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302 25 25, istek@mgm.gov.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz Gecenin Sesi 2019. Bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere güzel bir gece diliyoruz. Bugün de birbirinden güzel şarkılar ve duygulara tercüman olan şiirler eşlik edecek. Gecenin sesi ışıklar sonucu ortaya çıkar. Mum ışığında dinlenir bu özel şiirler ve özel şarkılar. Yanına da bir fincan kahve ya da çay eşlik etmeli, öyle değil mi? Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum. Gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin, unutma.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

Hiç söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var.

Şarkılara ses, şiire nefes veren programda iki güzel duygusal şarkıyı sizlerle buluşturduk. Siz de geceye güzel bir söz bırakmak istiyorsanız iletişim yollarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 302-25-25 telefon numaramız. istek@mgm.gov.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına, tanıtım fotoğrafımızın altına mesajlarınızı bekliyoruz.

Gecenin Sesi, Şemsi Belli'den paylaşacağımız güzel bir şiirle devam ediyor. Üç rengin hikayesini anlatacağız size. Önce bir fon değişikliği yapalım. Sonrasında şiirin duygusuna kapılıp gidelim. Sizler de radyolarınızın sesini biraz daha açın ve bizi dinlemeye devam edin. Gecenin Sesindeki yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bizden ayrılmayın.

Seni ilk gördüğüm gün kırmızılar giymiştin. Gözlerin alev alev. Seviyorum demiştin, hatırlar mısın? İkinci gördüğüm gün yeşiller giymiştin. Yaprak gibi tazeydin. Beni bekle demiştin, hatırlar mısın? Seni son gördüğüm gün sarılar giymiştin. Solan ümitler gibi ve yanında bambaşka biri.

Kırmızıda aşkı, yeşilde ümidi, sarıda ihaneti gördüm. Kırmızı dudaklım, yeşil gözlüm, sarı saçlım, aldattın beni. Ne çabuk unuttun şarkımızı, gurbete gideni dönmez mi sandın? Gurbete gideni dönmez mi sandın?

zalimlere kan kusup mazlumlara can olan, kağıtla kalemin intizarıdır şiir. Bazen de vurgun yemiş, kalpte kendini bulan, şimşek çakmış bulutun ahuzarıdır şiir. Çağlayan her pınardan, yar elinden su içip, yüreklere bağ örüp, her dalda çiçek açıp, bir kurşun kanadında aşk deryasına uçup, ilham almış şairin çargüzarıdır şiir. Çekilen her çileyi yanan harda bülerken, kanayan yaraları tımar edip belerken, hayal yığınlarının kepeğini elerken, bent ölmüş gözyaşların itirazıdır şiir. Sevda çekmeye dursun, denizler benzer çöle, maşuka name dizer, ihtiyaç yok bülbüle. İlmek ilmek imgeler yoğrulur dilden dile, Türk ozanın, sazının gülizarıdır şiir. Satır satır dizeler destanlara cüz olur, gönüller dergahında güzelleme söz olur, demlenir dimağlarda bütünleşir biz olur, Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir. Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir.

yar, bu mektubu aldığın demde kara topraklara verdim kendimi. Her şey bana engel oldu alemde. Bir coşkun nehirdim, yıktım bendimi. Benim gönlüm doğuşundan deliydi. Başka dünyaların şaşkın seliydi. Bunun böyle olacağı belliydi. Her şey biter, sel yerine döndü mü?

dünya durmaz. Bahar olur, kış olur. Belki senin gözün yaş olur. Ben garibim, benim gönlüm hoş olur. Sevdiklerim ayda.

Yıldız olur sana ışık tutarım. Bülbül olur pencerende öterim. Yer altında belki rahat yatarım. Yer üstünde çektiklerim dindi mi? Şimdi yaşamayı tatlı bulursun. Koşarsın, gülersin, tez yorulursun. Bir gün olur yine bana gelirsin. Deli gönlün yaşama kandı mı? Deli gönlüm yaşama kandı mı?

Güneş her sabah doğar ama senin istediğin yerden doğmaz. Çalışmadan nasibini kazanacağını düşünme mesela. Hayat her daim çıplak ayakla çimlere basıp yağmur altında ıslanacak kadar romantik değil. Her şeyin bir zamanı var. Senin için yazılanı okumak için uğraşmadan yattığın yerden her şeye kader deme. Emek vermediğin ilişkilerden duygu, inisiyatif, özen de bekleme. Olmaz. Zihnin ve bedenin aynı sistemin parçaları. Onları birbirinden ayırmak için uğraşma. Ayıramazsın da. Birliğin olmadığı yerden beraberlik, dayanışmanın olmadığı yerden anlayış da bekleme. Bir olmayı bilmeden bin olmayı isteme kıymetli dinleyicimiz. Şarkılara ses, şiire nefes veren programda, şarkıları şiirle buluşturduğumuz bu güzel programımızda, saat başı rapor ve haberlerin hemen ardından ikinci saatimizle gecenin sesi devam ediyor olacak. İkinci saatimizde de çok güzel bir şiirle tabii ki açılışımızı yapacağız. Öncesinde duygusal bir şarkı, sonrasında çok özel şiirlerden bir tanesiyle birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Bursa'nın doğusu mevsim sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 18.30, Bursa 22.32, Çanakkale 22.37, Edirne 21.36, İstanbul 23.32, Kırklareli 21.33, Kocaeli 23.32, Sakarya 21.33, Tekirdağ 22.32 ve Yalova 23.30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18.31, Aydın 24.41, Denizli 25.38, Kütahya 17.28, İzmir 25.37, Manisa 26.38, Muğla 23.37 ve Uşak 20.32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 24.38, Antalya 27.41, Burdur 19.34, Hatay 23.33, Isparta 18.33, Kahramanmaraş 21.41, Mersin 26.36 ve Osmaniye 21.36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 14.31, Ankara 16.30, Çankırı 15.31, Eskişehir 19.31, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 17.30, Konya 15.30, Nevşehir 15.28, Niğde 14.30, Sivas 9.28 ve Yozgat 16.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17.32, Bolu 16.29, Düzce 19.32, Karabük 16.31, Kastamonu 12.29 ve Zonguldak 20.29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16.32, Artvin 16.25, Bayburt 10.29, Çorum 15.29, Giresun 18.29, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.28, Rize 20.26, Samsun 18.29, Sinop 21.30, Tokat 14.30 ve Trabzon 20.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.36, Ardahan 9.29, Bingöl 19.38, Bitlis 16.33, Elazığ 16.36, Erzincan 16.34, Erzurum 12.31, Hakkari 21.36, Iğdır 22.37, Kars 11.30, Malatya 17.35, Muş 19.37, Tunceli 16.38, Şırnak 25.36 ve Van 17.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24.41, Batman 19.41, Diyarbakır 22.41, Gaziantep 24.39, Kilis 22.40, Mardin 25.35, Şanlıurfa 27.41 ve son olarak Siirt 23.39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre. Güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini, Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlar kapsamında yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Ayrıca terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı. Gazze şeridindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içerisinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım malzemeleriyle temel ihtiyaçların girişini kısıtlayan ablukasının sağlık sistemini ağır bir krizle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yükseköğretimde kontenjan planlamasını, Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını bildirdi. En dikkati çeken artışın siber güvenlik alanında yaşandığını söyleyen Özvar, bu alandaki eğitim kapasitesinin yaklaşık 16 kat büyüyerek %1520 arttığını vurguladı. Ve spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Turuncu Yeşil'de ekip forvet oyuncusu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini duyurdu. Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı'yla Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı Narlı Kavşağı mevki, Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli Otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Artvin, Samsun, Ordu, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının salı günü artması, çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

ağzın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin sesi Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer, ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim, rengi başka, tadı başka.

0: Şarkıları siz, şiiri nefes veren programımızda 22 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında bir kez daha merhaba diyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Şu dakikalarda Facebook'ta kimler bizimle? Veli Eroğlu, Hüseyin Baser, Ayşe Balamaz, İlyas Aydın, Mithat Kaygı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle kalmaya devam edin. Şarkılara ses, şiire nefes veren programımızda gecenin sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor. Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor, paylaşalım hemen. Ankara'dan Esra Küçük sıradaki şiiri tüm sevdiklerine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz programımıza ortak olduğunuz için. Antalya'dan Seçil Tekin sıradaki şiiri kendisine armağan ediyor ve iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Sevda Erkeskin sıradaki şiiri sevdiklerine armağan ediyor. Güzel bir gece diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Songül Dönmez sıradaki şiiri ve şarkıyı sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Tuğba Uslu sıradaki şiiri sevdiklerime ve aileme armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Gecenin Sesi.

Çok suçluyu Sakin Bey. Bir başkası sizi görmezden geliyor ve onu suçluyor musunuz? Peki siz neden kendinizi görmezden geliyorsunuz? Kendinizi sevmek, kendinizi iyileştirmek, kendi sorunlarınızla ilgilenmek yerine kendinizi unutmayı mı seçtiniz? O zaman neden başkalarında suç arıyorsunuz? Her şeyi ben yaparım, ben yönetirim. Onu da bunu da diye diye yüklere yük ekleyip omuz verecek kimse kalmayınca da oturup ağlıyor musunuz? Yıprandığınızın artık farkına varacak mısınız? Candan olayım derken canınızdan, iyi yürekli olayım derken sağlığınızdan mı oldunuz? Beklediğinizi bulamamaktan, kapalı kapıları açamamaktan, hep kötü şeyler olacak korkusuyla yaşamaktan mı oldunuz? Hayatın kontrolü bizim elimizde değilken bırakın gerilmeyi artık. Gevşeyin, gevşeyin ve gevşeyin. Su akacağı yolu bulsun, siz de gitmeniz gereken yolu. Bizim yolumuz belli. Gecenin sesinde yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Kimi insanlar vardır, size sadece var olmanızla bile sıra dışı bir şey yapıyor olduğunuz hissini verirler. Adeta içinizdeki güzelliği çekip çıkarır ve yüzünüze tutarlar. Bunlar iyilik erleri. Onlar bu çağın soyluları, çiçek dirilticileri. Olur da elimizi tutarlarsa bırakmayalım lütfen. Gecenin sesine devam ediyoruz.
1: Gecenin Sesi.

gözlerinin rengi gibi, yüreğinin rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben ellerini gördüm önce. Toplayan, düzelten, onaran ellerini. Dokunduğuna soluk aldıran, telaşlı, usta, sevecen ellerini. Geç anladım ve inandım. Her gün daha çok inanıyorum. Ellerin, güzel işlerin karıncası. Ellerin, ellerden bıkmış ellerime sığınak. Yüzünün rengi gibi, dudaklarının rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben özverini gördüm önce. İçinden çavlan gibi dökülen özverini. Hep koşan, yürümeyi bilmeyen, hesapsız, gücendirmeyen, saydam özverini. Neye uzansa dirilten, susan, hüzünlenen, sıcak özverini. Geç anladım ve inandım. Gün gün daha çok inanıyorum. Özverin, güzel işlerin arısı. Özverin, sözcüklerden yılmış kafama barınak. Derinin rengi gibi, sesinin rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben seni gördüm önce. Gülen, yaşayan, bilen seni. Körpü bir söğüt dalı gibi çırpınan, durduğu yere can veren, gönüllü, duyan, seven seni. Geç anladım ve inandım. Şimdi daha çok inanıyorum. Sen hayatın ablası, saf olan her şeyin mayası. Sen eşyalardan usanmış kalbime dayanak. Sevgili arkadaşım benim, sana sevgili arkadaşım diyorum. Budur bizim anladığımız sevdanın tanımı. İşte sana bir aşk şiiri. İçinde sevgilim sözcüğü geçmiyorsa suçun yarısı senin. Çünkü ben de bize yaraşanların sözcüğünü değil, kendisini seviyorum senin gibi. Çünkü ben de bize yaraşanların sözcüğünü değil, kendisini seviyorum senin gibi.

kendilerine yeni bir hayat icat eden, sonra da o hayatı inşa etmeye çabalayan insanlara iyi davranın. Standart, kusursuz hayatlar yerine özüne yolculuk eden, sadeleşen, sakinleşen insanlara da iyi davranın. Prensiplerden prensip beğenen, prensip edinip yeri geldiğinde anında terk edenler. Tek prensip nedir biliyor musunuz? İnsan kalabilmek. Gecenin sesi devam ediyor.

Sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker, uzak dağlar çeker, uzak evler, ıslanan yapraklar gibi yüzün ışır. Işırsa beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün. Bir sızlar yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen ellerin üşür. Üşürsen beni unutma. Yeni dostlar, yeni rüzgarlar gelir geçer. Yosun muydum, kayın mıydım, nasıl unuttular? Kahredersin, başın önüne düşer. Düşerse beni unutma. Düşerse beni unutma.

Evvela dişlerimiz döküldü. Sonra saçlarımız. Arkasından birer birer arkadaşlarımız. Şu canım dünyanın orta yerinde. Yalnız başına, yapayalnız. Kırılmış kolumuz, kanadımız. Tatlı canımızdan usanmışız. Bir şüphedir sarmış yüreğimizi. Ya kendini aldatıyor demişiz, ya bizi. Bir şüphedir demir atmış ciğerimize. Pamuk ipliğiyle bağlamışlar bizi. Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun. Bir çalım, bir kurum hepimizde. Nereden ince ise oradan kopsun.

0: Kocaman dünyanın orta yerinde hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize. Yalan mı? Gözünü sevdiğim karıncalar, işte hamsiler sürü sürü, arılar bölük bölük geçer, leylekler tabur tabur. Ya bizler, eşrefi mahlukat, boğazımıza kadar kendi murdar karanlığımıza gömülmüşüz. Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur, bizler sürü sepet, yalnız birbirimizi öldürmüşüz. Yalnız birbirimizi öldürmüşüz.
1: Gecenin Sesi.

radyomuzu dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile. Ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli. Bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

Tebrik ediyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ne yalnızlık. Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi Dilerdim'in sunumuyla.

0: aldık Samsun'dan 9 kişi hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesinde bugün toplandı.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Isırok evet, Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan...
4: Ne adam geçti lan? Baydaki sinayla gitti.
5: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür. Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir. Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Bursa'nın doğusu mevsim sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 18.30, Bursa 22.32, Çanakkale 22.37, Edirne 21.36, İstanbul 23.32, Kırklareli 21.33, Kocaeli 23.32, Sakarya 21.33, Tekirdağ 22.32 ve Yalova 23.30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18.31, Aydın 24.41, Denizli 25.38, Kütahya 17.28, İzmir 25.37, Manisa 26.38, Muğla 23.37 ve Uşak 20.32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 24.38, Antalya 27.41, Burdur 19.34, Hatay 23.33, Isparta 18.33, Kahramanmaraş 21.41, Mersin 26.36 ve Osmaniye 21.36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 14.31, Ankara 16.30, Çankırı 15.31, Eskişehir 19.31, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 17.30, Konya 15.30, Nevşehir 15.28, Niğde 14.30, Sivas 9.28 ve Yozgat 16.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17.32, Bolu 16.29, Düzce 19.32, Karabük 16.31, Kastamonu 12.29 ve Zonguldak 20.29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16.32, Artvin 16.25, Bayburt 10.29, Çorum 15.29, Giresun 18.29, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.28, Rize 20.26, Samsun 18.29, Sinop 21.30, Tokat 14.30 ve Trabzon 20.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 16.36, Ardahan 9.29, Bingöl 19.38, Bitlis 16.33, Elazığ 16.36, Erzincan 16.34, Erzurum 12.31, Hakkari 21.36, Iğdır 22.37, Kars 11.30, Malatya 17.35, Muş 19.37, Tunceli 16.38, Şırnak 25.36 ve Van 17.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24.41, Batman 19.41, Diyarbakır 22.41, Gaziantep 24.39, Kilis 22.40, Mardin 25.35, Şanlıurfa 27.41 ve son olarak Siirt 23.39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal zeminin ortaya çıkması konusunda çok sayıda istişaremiz oldu. Süreç şimdi daha ince işçilik aşamasında. Yasal çerçeveyi meclis kapanmadan ortaya çıkarmış olacağız açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Psikososyal destek ekipleriyle ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Göktaş, İlimizde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül'de yapılacak seçim öncesinde Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın kapanışı nedeniyle Kremlin Sarayı'nda milletvekillerine hitap etti. Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyleyen Putin, son 4 yıldır tüm yaşananlara rağmen ekonomik alanda Rusya'nın Çin, Amerika ve Hindistan'dan sonra dünyada 4. Avrupa'da ise 1. sırada olduğunu dikkati çekerek Avrupa Birliği'ne kıyasla ekonomik büyüme oranları açısından da önde olduklarını belirtti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi. Ve son olarak spor, Türkiye kano tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan giriş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı'yla Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra parçalı bulutlu 16, Madrid az bulutlu 19, Moskova ve Paris parçalı bulutlu 16, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasından Manaz bulutlu 18, Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu 32, Bakü az bulutlu 26, Bişkek az bulutlu 18, Duşembe az bulutlu 26, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu 27, Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 30, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 30, Taşkent az bulutlu 27, Tiflis parçalı bulutlu 21 ve son olarak Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 20, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney az bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gümülcin az bulutlu 20, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Konrad gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köstanca gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Selanik az bulutlu 19, Şunlu gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tarakliye ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Gazimagos'a açık 23, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Şanlıurfa yöresinden Kışlalar Doldu Bugün türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesi şöyle. Urfalı ustaların taş plaklara kaydedilen kendi sesleri herkesin gönül telini titretiyor. Mukim Tahir, Kel Hamza, Bekçi Bakır ve diğerleri, hepsinin eserleri dillerden düşmüyor. Urfalı ustalar sağlıklarında bulamadıkları şöhreti öldükten sonra buldular. Dizi filmlerde taş plaktan kendi sesleriyle bölümlerde okudukları türküler, internette elden ele dolaşırken en büyük paylaşım sitelerinde de yerlerini aldılar. Urfa'da son yüzyılda ilk akla gelen ses sanatçılarından biri Hamza Şenses'tir. Genç yaşında saçı döküldüğü için Kel Hamza lakabıyla tanınan Kel Hamza, plaklarda ise Urfalı Hamza Şenses olarak geçmektedir. Sarıoğlu'da anılarak genç kuşaklara tanıtılmıştır. Urfalı araştırmacı yazar Abuzer Akbıyık'ın abuzerakbıyık.com.tr sitesinde yer alan bilgiye göre Urfalı Hamza Şenses saz çalması, okuması ve besteleriyle meşhur bir sanatkardır. Hayatı boyunca yaşadığı olumsuz olaylardan dolayı içine kapanık ve duygulu biridir. Bu nedenle diliyle ifade edemediği duygularını çoğu zaman mısralara dökmüş, eserlerinde ifade etmiştir. Bu eserlerden biri de Kışlalar Doldu Bugün adlı uzun havasıdır. Hamza Şenses'in kardeşi İbrahim Diyarbakır'da askerdir. Eskiden askerlik süresi şimdiki gibi değildi tabii ki. 3-4 yıl sürüyordu. Savaş dönemlerinde daha fazla sürdüğü de olurdu. İşte Hamza, uzun zamandan beri askerliğini yapan kardeşi İbrahim'i özlemiştir. Onu görmek için Diyarbakır'a gider ve kardeşinin askerlik yaptığı taburun nizamiyesine varır. Nizamiyede olan yetkililer kardeşiniz görevde görüşmeye çağıramayız derler. Uzak yoldan geldiğini, birkaç dakika bile olsa kardeşini görmek istediğini söylese de orada bulunanlar yasaktır deyip kabul etmezler. Bunun üzerine tabur komutanıyla görüşmek istediğini söyler Kel Hamza. Zor bela tabur komutanıyla görüştürürler. Tabur komutanı babacan tavırlı birisidir. Onu iyi karşılar. Bunun üzerine Hamza Şenses kendini tanıtır. Uzun yoldan geldiğini, kardeşini görmek istediğini söyler. Tabur komutanı da müziğe meraklıdır ve Hamza Şenses'in ismini önceden duymuştur. Bu nedenle kendisine çay kahve ikram edip ağırlar. Kardeşi İbrahim'i odasına çağırtıp görüştürür. Görüşme biterken tabur komutanı Hamza Şenses'e "Buraya kadar gelmişken bir gece yapalım." der. O da kabul edince
taburdakilere güzel bir gece yapılır. Hamza Şensöz, kardeşi İbrahim'den ayrılmanın üzüntüsüyle o gecede kışlalar doldu bugün, doldu boşaldı bugün, gel kardeş görüşelim ayrılık oldu bugün bestesini yapar ve orada bulunanlara okur. Çok sevilen bu eserini daha sonra plağa okuyarak ölümsüzleştirir. Kışlalar doldu bugün, doldu boşaldı bugün, gel kardeş görüşelim ayrılık oldu bugün. Naçar elimden, geceler yârim oldu, ağlamak kârım oldu, her dertten yıkılmazdım, sebebim zalim oldu. Bu uzun havanın hikayesi Abu Zer Akbek tarafından 2003 yılında Şanlıurfa'da Hamza Şenses'in torunu Hamza Ece'den derlenmiştir. Derleme bandı Abu Zer Akbek arşivindedir. Bu uzun havayı Nida Tüfekçi Hamza Şenses'ten alıp repertuara kazandırmıştır. Şimdi bu

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Aytürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerini görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 18.30, Bursa 22.32, Çanakkale 22.37, Edirne 21.36, İstanbul 23.32, Kırklareli 21.33, Kocaeli 23.32, Sakarya 21.33, Tekirdağ 22.32 ve Yalova 23.30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18.31, Aydın 24.41, Denizli 25.38, Kütahya 17.28, İzmir 25.37, Manisa 26.38, Muğla 23.37 ve Uşak 20.32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 24.38, Antalya 27.41, Burdur 19.34, Hatay 23.33, Isparta 18.33, Kahramanmaraş 21.41, Mersin 26.36 ve Osmaniye 21.36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 14.31, Ankara 16.30, Çankırı 15.31, Eskişehir 19.31, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 17.30, Konya 15.30, Nevşehir 15.28, Niğde 14.30, Sivas 9.28 ve Yozgat 16.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17.32, Bolu 16.29, Düzce 19.32, Karabük 16.31, Kastamonu 12.29 ve Zonguldak 20.29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16.32, Artvin 16.25, Bayburt 10.29, Çorum 15.29, Giresun 18.29, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.28, Rize 20.26, Samsun 18.29, Sinop 21.30, Tokat 14.30 ve Trabzon 20.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 16.36, Ardahan 9.29, Bingöl 19.38, Bitlis 16.33, Elazığ 16.36, Erzincan 16.34, Erzurum 12.31, Hakkari 21.36, Iğdır 22.37, Kars 11.30, Malatya 17.35, Muş 19.37, Tunceli 16.38, Şırnak 25.36 ve Van 17.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24.41, Batman 19.41, Diyarbakır 22.41, Gaziantep 24.39, Kilis 22.40, Mardin 25.35, Şanlıurfa 27.41 ve son olarak Siirt 23.39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini, Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlar kapsamında yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ'de iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Ayrıca terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı. Gazze şehrindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içerisinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım malzemeleriyle temel ihtiyaçların girişini kısıtlayan ablukasının sağlık sistemini ağır bir krizle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yükseköğretimde kontenjan planlamasını, Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını bildirdi. En dikkati çeken artışın siber güvenlik alanında yaşandığını söyleyen Özvar, bu alandaki eğitim kapasitesinin yaklaşık 16 kat büyüyerek %1520 arttığını vurguladı. Ve spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Turuncu Yeşil'de ekip forvet oyuncusu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini duyurdu. Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan giriş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı'yla Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı Narlı Kavşağı mevki Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Artvin, Samsun, Ordu, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleriyle, Van'ın doğu kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının salı günü artması, çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanaloğlu.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Efsane Şarkılar programıyla radyolarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanaloğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların yabancı versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, Efsane Şarkılar'da bu hafta yine şarkılarını çok severek dinlediğimiz bir müzisyenin Nilüfer'in söylemiş olduğu bazı aranjman şarkıların orijinallerine kulak vereceğiz. Nilüfer hem müzisyen, hem besteci, hem de yorumcu olan çok güçlü bir ses. 1970'li yılların başından itibaren Türk pop müziğinin önde gelen seslerinden biri oldu. 1970 yılında henüz öğrenciyken Sensiz Yıllarda adlı şarkıyla katıldığı Altın Ses yarışmasını kazandı. 1973'te Dünya Dönüyor ile asıl çıkışını yakaladı. 1978'de Eurovision'a katıldı ve 80'ler ve 90'ların ilk yarısına kadar büyük satış yakalayan pek çok albümün ardından zirvesini Nilüfer'le albümüyle yakaladı. Nilüfer'in 1976 yılında sözlerini yazdığı ve seslendirdiği ara sıra bazı isimli şarkısının orijinali olan Que Bonito Econotsi isimli şarkıyla programımıza başlıyoruz. Şarkı La Gracias adlı flamenco rock müzik türünün yaratıcısı olan iki kız kardeşten oluşan bir İspanyol gruba aittir. Edelina ve Carmela Burol kardeşlerin ilk albümü 1974 yılında çıkmış ve 1975 yılında çıkarılan ikinci albüm Hukumas'ta yayınlanmıştır. Şimdi bu şarkıyı dinliyoruz.
0: Efsane Şarkılar.

Sevgili dinleyenler, şimdi de Nilüfer'den severek dinlediğimiz Dönsen Bile adlı şarkının orijinaliyle Posefirapo ile devam edeceğiz. Şarkının Türkçe sözlerini Ülkü Aker yazmış. Müziği ise Yannis Markopoulos'a ait. Nilüfer'in 1982 yılında çıkan Sensiz Olmaz adlı albümünde yer alan şarkının orijinali Posefirapo'ya sesiyle Yunanlı şarkıcı Makis Christotopoulos hayat vermiş. Şimdi de bu şarkıyı dinleyelim.

0: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.
1: Sevgili müzikseverler, sırada 1983 yapımı Flashdance ismiyle ünlenen ve Irene Cara'nın seslendirdiği What a Feeling şarkısı var. Nilüfer şarkıyı Varsa Söyle adıyla aynı adı taşıyan albümde seslendirmiştir. Şarkının Türkçe sözleri Çetin Akçan'a, düzenlemesi ise Onlu Tunç'a ait. Irene Cara'nın What a Feeling şarkısı ise Billboard'larda haftalarca bir numara kalmış ve en iyi şarkı dalında Oscar ödülü almıştır. Varsa Söyle şarkısının orijinali şimdi sizlerle.

0: Sevgili dinleyenler, sıradaki şarkımız Nilüfer'in Kalbim Bir Pusula adlı şarkısının orijinali olan Taka Takata. Türkçe sözlerini Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı Kalbim Bir Pusula adlı aranjman Nilüfer'in ilk 45'lik şarkısıdır. İspanyol şarkıcı ve söz yazarı Paco Paco ise şarkıyı 1972 yılında öne kavuşturdu. Şimdi bu şarkıyla geçmişe bir yolculuk yapalım.
1: Efsane şarkılar devam ediyor.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Sevgili müzikseverler, sırada Belçika İtalyan asıllı şarkıcı Salvatore Adamo'nun sözünü ve müziğini yazıp söylediği dünyaca ünlü Tom Belange adlı şarkısı var. Bu romantik şarkının aranjmanını Nilüfer, Geceler isimli albümünde seslendirdi. Türkçe sözlerini Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı bu güzel şarkıyı hep birlikte

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Sevgili dinleyenler, sırada Yunan şarkıcı, besteci ve söz yazarı olan Filip Nikolas'a ait bir şarkıyla programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Loya, Loya, Loya. Nilüfer ise Ohya adıyla Odeon Müziği'nin yapımcılığını üstlendiği şarkının aranjman versiyonunu 1975 yılında seslendirdi. Türkçe sözlerini Ülkü Aker'in yazdığı bu şarkı günümüzde bile çok sevilmekte. Şimdi şarkının orijinalini Filip Nikolas'tan dinleyelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Nilüfer'in sesiyle Unutulmazlar arasında yerini alan şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Efsane Şarkılar sona erdi.

0: Genelde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif çok gözlemliyorsanız
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Bursa'nın doğusu mevsim sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güney batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 18.30, Bursa 22.32, Çanakkale 22.37, Edirne 21.36, İstanbul 23.32, Kırklareli 21.33, Kocaeli 23.32, Sakarya 21.33, Tekirdağ 22.32 ve Yalova 23.30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18.31, Aydın 24.41, Denizli 25.38, Kütahya 17.28, İzmir 25.37, Manisa 26.38, Muğla 23.37 ve Uşak 20.32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 24.38, Antalya 27.41, Burdur 19.34, Hatay 23.33, Isparta 18.33, Kahramanmaraş 21.41, Mersin 26.36 ve Osmaniye 21.36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 14.31, Ankara 16.30, Çankırı 15.31, Eskişehir 19.31, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 17.30, Konya 15.30, Nevşehir 15.28, Niğde 14.30, Sivas 9.28 ve Yozgat 16.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17.32, Bolu 16.29, Düzce 19.32, Karabük 16.31, Kastamonu 12.29 ve Zonguldak 20.29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16.32, Artvin 16.25, Bayburt 10.29, Çorum 15.29, Giresun 18.29, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.28, Rize 20.26, Samsun 18.29, Sinop 21.30, Tokat 14.30 ve Trabzon 20.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 16.36, Ardahan 9.29, Bingöl 19.38, Bitlis 16.33, Elazığ 16.36, Erzincan 16.34, Erzurum 12.31, Hakkari 21.36, Iğdır 22.37, Kars 11.30, Malatya 17.35, Muş 19.37, Tunceli 16.38, Şırnak 25.36 ve Van 17.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24.41, Batman 19.41, Diyarbakır 22.41, Gaziantep 24.39, Kilis 22.40, Mardin 25.35, Şanlıurfa 27.41 ve son olarak Siirt 23.39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal zeminin ortaya çıkması konusunda çok sayıda istişaremiz oldu. Süreç şimdi daha ince işçilik aşamasında. Yasal çerçeveyi meclis kapanmadan ortaya çıkarmış olacağız açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Psikososyal destek ekipleriyle ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Göktaş, İlimizde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül'de yapılacak seçim öncesinde Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın kapanışı nedeniyle Kremlin Sarayı'nda milletvekillerine hitap etti. Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyleyen Putin, son 4 yıldır tüm yaşananlara rağmen ekonomik alanda Rusya'nın Çin, Amerika ve Hindistan'dan sonra dünyada 4. Avrupa'da ise 1. sırada olduğunu dikkati çekerek Avrupa Birliği'ne kıyasla ekonomik büyüme oranları açısından da önde olduklarını belirtti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi. Ve son olarak spor, Türkiye kano tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan giriş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı'yla Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışta 15 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışta 20, Berlin gök gürültülü sağanak yağışta 17, Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışta 13, Londra parçalı bulutlu 16, Madrid az bulutlu 19, Moskova ve Paris parçalı bulutlu 16, Priştine gök gürültülü sağanak yağışta 16, Roma gök gürültülü sağanak yağışta 24, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışta 14, Sofya gök gürültülü sağanak yağışta 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışta 23, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana gök gürültülü sağanak yağışta 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışta 17 derece. Asya kıtasından Man az bulutlu 18, Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu 32, Bakü az bulutlu 26, Bişkek az bulutlu 18, Duşembe az bulutlu 26, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu 27, Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 30, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 30, Taşkent az bulutlu 27, Tiflis parçalı bulutlu 21 ve son olarak Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 20, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney az bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışta 18 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışta 18, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışta 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışta 15, Konrad gök gürültülü sağanak yağışta 17, Köstanca gök gürültülü sağanak yağışta 20, Münih gök gürültülü sağanak yağışta 17, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışta 19, Selanik az bulutlu 19, Şunlu gök gürültülü sağanak yağışta 15, Tarakliye ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışta 18, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışta 15, Gazimagos'a açık 23, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük

Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emre Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Bazı sesler vardır. Bir salonda yankılanır. Alkışlar arasında yükselir. Perde kapanır. Yıllar geçer. Ama o ses dinleyenlerin hafızasında yaşamaya devam eder. Bazı sanatçılar ise yalnızca sahneye çıkmaz. Bir ülkenin sanat tarihine yeni bir sayfa açarlar. Onlar yalnızca başarılı bir yorumcu değildir. Bir dönemin cesaretini, bir milletin kültür idealini ve sanatın evrensel dilini temsil ederler. İşte bugün Cumhuriyet'in yetiştirdiği ilk uluslararası opera sanatçılarımızdan Napoli'nin ünlü San Carlo Operası'nda sahneye çıkarak Türk operasının adını Avrupa'ya duyuran koloratür soprano sesiyle dinleyenleri büyüleyen Ferhan Onat'ı anacağız. Onun hikayesi sadece güzel bir sesin hikayesi değildir. Bu hikaye Cumhuriyet'in kültür devriminin, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın, genç Türkiye'nin sanata duyduğu inancın ve büyük emeklerle yetişen bir sanatçının hikayesidir. Çünkü bazı insanlar yalnızca alkış almazlar. Kendilerinden sonra gelecek sanatçılara da yol açarlar. Ferhan Onat işte o öncü isimlerden biriydi. Sevgili dinleyenler, Ferhan Onat denildiğinde akla ilk gelen rol kuşkusuz Verdi'nin Rigoletto operasındaki Gilda karakteridir. Sanatçı hem Ankara Devlet Konservatuvarı'nda hem de İtalya'daki San Carlo operasında bu rolde büyük başarı kazanmış, dönemin eleştirmenlerinden övgü dolu değerlendirmeler almıştır. Takvimler 1929 yılını gösteriyordu. Cumhuriyet henüz 6 yaşındaydı. İstanbul'un köprü semtlerinden Fatih'te dünyaya gelen küçük bir kız çocuğu. Yıllar sonra Avrupa'nın en önemli opera sahnelerinde alkışlanacağını elbette bilmiyordu. Ailesi ona Ferhan adını verdi. Çocukluğu Cumhuriyet'in yeni kültür politikalarının şekillendiği yıllara rastladı. Müzik eğitimi, sanat kurumları, konservatuvarlar. Yeni yetişen kuşaklar için artık yalnızca bir hayal değil, gerçek birer fırsattı. Ferhan Onat da bu yeni dönemin sunduğu imkanlardan yararlanan gençlerden biri oldu. Ortaokulu tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarına girdi. Sınavı başarıyla kazandı. İlk tercihi şan değildi, violenseldi. Çünkü müziği önce enstrümanlarıyla tanımak istiyordu. Konservatuvarın violensel bölümünde dönemin önemli eğitimcilerinden David Zirkin'le çalışmaya başladı. Ancak derslerde dikkat çeken ilginç bir ayrıntı vardı. Ferhan Onat çaldığı eserleri sürekli mırıldanıyordu. Bu alışkanlık bir süre sonra öğretmenlerinin dikkatini çekti. Çünkü duydukları ses sıradan bir öğrenci sesi değildi. Doğuştan gelen bir armağandı. Hayatta bazı rastlantılar insanın kaderini değiştirir sevgili dinleyenler. Ferhan Onat için de violensel çalışırken söylediği ezgiler yeni bir hayatın kapısını açtı. Artık yalnızca çalgı eğitimi almıyor, şan derslerine de başlıyordu. Önce Alman soprano ve pedagog Frieda Böhm ile çalıştı. Daha sonra ise dünya opera tarihinin en önemli eğitimcilerinden biri olan Maria Callas'ın da hocası olan ünlü İspanyol soprano Elvira de Hidalgo'nun öğrencisi oldu. Bu yalnızca Ferhan Onat için değil, Türk opera tarihi içinde önemli bir dönüm noktasıydı. Bir sanatçının hayatında bazı anlar vardır sevgili dinleyenler. Dışarıdan bakıldığında sıradan görünür. Oysa yıllar sonra geriye dönüp bakıldığında o küçük anların bir kaderi değiştirdiği anlaşılır. Ferhan Onat'ın kaderini değiştiren de ne büyük bir konserdi ne de görkemli bir temsil. Sadece çalışırken farkında olmadan mırıldandığı birkaç ezgiydi. Konservatuvar koridorlarında yankılanan o ses öğretmenlerinin dikkatini çekmişti. Çünkü bu ses doğal bir parlaklığa, nadir rastlanan bir esnekliğe ve en önemlisi
koloratür, soprano repertuarının gerektirdiği yüksek notalara ulaşabilecek bir yapıya sahipti. Henüz genç bir öğrenciydi ama hocaları onun geleceğini görmeye başlamışlardı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin müzik politikası yalnızca sanatçı yetiştirmeyi değil, dünya ölçüsünde sanatçılar yetiştirmeyi hedefliyordu. Musiki Muallim Mektebi, Devlet Konservatuvarı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, opera çalışmaları hepsi aynı büyük idealin parçalarıydı. Ferhan Onat da bu idealin yetiştirdiği en parlak genç seslerden biri oluyordu. Şan eğitimindeki ilk önemli durağı Alman soprano Friedo Böhm'dü. Böhm öğrencilerine yalnızca doğru söylemeyi öğretmiyor, sahne disiplinini de aşılıyordu. Ferhan Onat bu disiplini hayatı boyunca koruyacaktı. Ancak asıl büyük dönüm noktası Elvira de Hidalgo ile tanışması oldu. Opera tarihini bilenler için bu isim başlı başına bir ekoldür. İspanyol koloratür soprano yalnızca Avrupa'nın önemli sahnelerinde alkışlanan bir sanatçı değil, aynı zamanda büyük yorumcular yetiştiren seçkin bir eğitimciydi. Dünya operasının efsane isimlerinden Maria Callas'ın gelişiminde de önemli pay sahibi olan Hidalgo. Türkiye'de bulunduğu yıllarda genç Ferhan Onat'ın sesindeki cevheri hemen fark etti. Onun eğitimi artık uluslararası ölçülere göre şekilleniyordu. Her nefes, her ses geçişi, her süsleme, saatler süren çalışmaların ürünüydü. Çünkü opera yalnızca özel ses demek değildir. Sesin bilgiyle, disiplinle ve sabırla işlenmiş halidir. Ferhan Onat'ın eğitim aldığı yıllarda repertuarının temel taşlarından biri İtalyan bel canto geleneğiydi. Sevgili dinleyenler, konservatuvar yalnızca derslerin görüldüğü bir okul değildi. Genç sanatçıların, hayatlarını şekillendiren dostlukların ve şimdi kimi zaman büyük aşklar yaşadıkları bir ortamdı. Ferhan Onat da burada genç tenor Doğan Onat'la tanıştı. İki genç sanatçı aynı idealleri paylaşıyorlardı. İkisi de operaya gönül vermişti. İkisi de sahneye çıkacakları günlerin hayalini kuruyorlardı. Bu ortak tutku zamanla büyük bir sevgiye dönüştü ve genç çift kimseye haber vermeden evlendi. Ancak o yıllarda Devlet Konservatuarı'nın katı kuralları vardı. Öğrencilerin evlenmesi yönetmeliklere aykırı kabul ediliyordu. Bu nedenle Ferhan Onat konservatuvardan uzaklaştırıldı. Bugünden bakıldığında bu karar sert görünebilir ama genç sanatçı hayatının belki de en zor dönemlerinden birini yaşarken sanattan vazgeçmeyi hiç düşünmedi. Okuldan ayrılmıştı ama eğitiminden vazgeçmedi. Elvira de Hidalgo ile çalışmalarını sürdürdü ve aynı zamanda Devlet Operası Korosu'na katıldı. İşte onun gerçek sahne yolculuğu da burada başladı. Opera Korosu genç bir sanatçı için büyük bir okuldu. Sahne düzeni, orkestra ile uyum, dekor, ışık, reji hepsi burada öğreniliyordu. Ferhan Onat kısa süre içinde yalnızca sesiyle değil, sahne üzerindeki doğal oyunculuğuyla da dikkat çekmeye başladı. Yöneticiler artık onun yalnızca korist olarak kalmayacağını biliyorlardı. Çünkü bazı sesler kalabalığın içinde kaybolmaz. Mutlaka öne çıkar. Ferhan Onat'ın sesi de işte böyle bir sesti. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi dinleyeceğimiz eser Ferhan Onat'ın kariyerinde özel bir yere sahip. Gioacchino Rossini'nin ölümsüz operası Il Barbiere di Siviglia, Türkçe adıyla Sevil Berberi. Ferhan Onat bu operada da üstün tekniği ve bel canto yorumuyla büyük beğeni toplamıştı. Dinleyeceğimiz bu bölüm operanın en sevilen aryalarından biri. Şimdi Rossetto.

1950 yılına gelindiğinde artık sıra gerçek sınava gelmişti. Ankara Devlet Operası, Giuseppe Verdi'nin ölümsüz eseri Rigoletto'yu sahnelemeye hazırlanıyordu. Genç Cumhuriyet'in opera sahnesi kısa süre sonra Türk opera tarihinin unutulmayacak bir gecesine tanıklık edecekti. Ve o gece henüz 21 yaşındaki bir soprano hayatımın rolünü söyleyecekti. Gilda. Şimdi Ferhan Anat'ın yorumuyla özdeşleşen başka bir sanatçının sesinden Giuseppe Verdi'nin ölümsüz eseri Rigoletto operasının Gilda bölümünü dinleyelim.

1950 yılı Cumhuriyet'in kültür ve sanat alanındaki atılımlarının meyvelerini vermeye başladığı yıllardı. Ankara Devlet Operası henüz genç bir kurumdu. Ancak sahnelediği eserlerle kısa zamanda uluslararası ölçülere ulaşmayı hedefliyordu. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan yapımlardan biri de Giuseppe Verdi'nin 3 perdelik başyapıtı Rigoletto Operası'ydı. Eseri sahneye koyan isim Türk operasının kurucu kuşağının öncü sanatçılarından Aydın Gül'dü. Genç kadro içinde dikkat çeken isimlerden biri ise henüz 21 yaşındaki Ferhan Onat'tı. Ona emanet edilen rol, opera edebiyatının en güç soprano rollerinden biri olan Gilda'ydı. Gilda, masumiyetin, saf sevginin ve büyük fedakarlığın simgesidir sevgili dinleyenler. Bu rolü başarıyla söyleyebilmek, yalnızca geniş bir ses aralığına sahip olmayı değil, aynı zamanda güçlü bir oyunculuğu da gerektirir. Çünkü Gilda, ilk perdede genç bir kızdır. İkinci perdede aşkın acısıyla yüzleşir. Finalde ise hayatını sevdiği insan uğruna feda eder. İşte bu duygusal yolculuk, ses kadar yorum gücü de ister. Ferhan Onat, henüz kariyerinin başındayken, bu büyük sorumluluğun altından başarıyla kalktı. 18 Ekim 1950 gecesi perde kapandığında salondaki alkışlar uzun süre dinmedi. Dinleyiciler sadece başarılı bir temsil izlemediklerini anlamışlardı. Türk operası 21 yıldız kazanmıştı. Dönemin saygın müzik eğitimcisi Halil Bedi yönetken temsilden sonra kaleme aldığı yazıda şöyle diyordu. İlk Türk gildası koloratür soprano Ferhan Onat temsilde herkesin ilgisini çekmiş ve aryaları sonunda uzun süre alkışlanmıştır. Operamızın yeni yıldızı Ferhan Onat, büyük çapta koloratür rollerinin yaratılışına sahip milletler arası bir geleceğe adaydır. Bu sözler bir eleştirinin ötesinde bir öngörüydü ve çok geçmeden bu öngörü gerçekleşecekti. Genç sanatçının başarısı devlet operası yönetiminin de dikkatinden kaçmadı. Cumhuriyet'in kültür politikalarının temel amaçlarından biri, yetenekli genç sanatçıları Avrupa'nın önemli merkezlerine göndererek uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamaktı. Ferhan Onat da bu kapsamda İtalya'ya gönderildi. Resmi ifadeyle sanat görgüsünü artırmak ama gerçekte bu yolculuk bir Türk sanatçının dünya sahnesine çıkışının başlangıcıydı. İtalya, operanın doğduğu ülke, Verdi'nin, Puccini'nin, Rossini'nin, Donizetti'nin yurdu ve dünyanın en seçkin opera sahnelerinden biri. Napoli San Carlo Operası. 1737 yılında açılan bu görkemli yapı, yüzyıllar boyunca opera tarihinin en büyük sanatçılarını ağırlamıştı. İşte şimdi o sahneye Türkiye'den genç bir soprano çıkacaktı. Bu yalnızca kişisel bir başarı değildi. Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir sanatçının dünya operasının kalbinde sınanacağı tarihi bir andı. Tarih 28 Şubat 1952. Perde açıldı. Ferhan Onat bir kez daha Gilda olarak sahnedeydi. Ancak bu kez karşısındaki seyirci İtalyan opera izleyicisiydi. Opera konusunda dünyanın en seçici dinleyicilerinden biri, belki de en zoru İtalyanlardı. Çünkü onlar bu müziğin içinde büyümüştü. Bir yabancı sanatçıyı alkışlamadan önce onu uzun uzun dinlerlerdi. Ferhan Onat ilk aryasını söyledi. Salonda derin bir sessizlik vardı. Ardından alkışlar yükselmeye başladı. Arya bitti. Alkışlar daha da büyüdü. Ve ardından opera dünyasının en büyük iltifatlarından biri geldi. Bis, yani bir kez daha. Seyirciler Arya'yı yeniden dinlemek istiyordu. Sevgili dinleyenler, şimdi Ferhan Onat'ın Napoli San Carlo Operası'nda büyük başarı kazandığı Rigoletto Operası'ndan bir başka unutulmaz bölümü dinleyeceğiz. Bella Figlia del Amore.

Ertesi sabah Napoli gazeteleri genç Türk soprano için övgü dolu satırlar yazıyordu. Berrak ve pürüzsüzdü sesi. Sahne hakimiyeti, yüksek dizlerdeki güvene müstesna bir soprano. Bu değerlendirmeler sadece Ferhan Onat'ın değil, henüz genç olan Türk operasının da uluslararası alanda kabul gördüğünün göstergesiydi. San Carlo'daki iki temsilin ardından yoğun ilgi nedeniyle yeni temsiller planlandı. Ardından Parma'dan teklifler geldi. Fransa'dan davetler geldi. Belçika'dan yeni sahneler açıldı. Artık Ferhan Onat sadece Türkiye'nin değil Avrupa opera çevresinin de tanıdığı bir sanatçıydı. Napoli'de kazandığı başarı bir tesadüf değildi sevgili dinleyenler. O gece alkışlanan yalnızca genç bir soprano değildi. Yıllardır emek veren bir eğitim anlayışı, Cumhuriyet'in sanat politikası ve Türk operasının geleceğe duyduğu inanç da alkışlanıyordu. San Carlo operasının ardından Ferhan Onat için Avrupa'nın kapıları ardına kadar açıldı. 1954 yılında İtalya'nın önemli müzik merkezlerinden Parma'da sahne aldı. Aynı yıl Beyrut'ta verdiği temsillerde de büyük ilgi gördü. 1957 yılında ise Fransa'nın Avignon, Marsilya, Bordeaux ve Vichy kentlerinde opera severlerle buluştu. Belçika'nın Anvers kentinde seslendirdiği başroller Avrupa basınında takdirle karşılandı. Henüz 30 yaşına bile gelmeden Ferhan Onat, Türkiye'yi uluslararası opera sahnelerinde temsil eden öncü sanatçılar arasında yerini almıştı. Yurt dışındaki başarılarına rağmen onun gönlünde her zaman Türkiye vardı. Çünkü Ferhan Onat için sanat sadece kişisel bir kariyer değildi. Birikimini kendi ülkesinin sanat yaşamına aktarmak da en az sahne başarısı kadar önemliydi. Türkiye'ye döndüğünde devlet operasının repertuarında yeniden yer aldı. Ve bu kez yanında yalnızca meslektaşı değil, hayat arkadaşı da vardı. Tenor Doğan Onat. Sahnedeki en güçlü partnerlerinden biri oldu. Ferhan Onat'ın sesi özellikle İtalyan bel canto repertuarı için yaratılmış gibiydi. Bel canto, İtalyanca'da güzel şarkı söyleme anlamına gelir. Ancak bu ifade yalnızca güzel bir sesi anlatmaz. Nefes hakimiyetini, sesin pürüzsüzlüğünü, teknik ustalığı ve müzikal zarafeti de içinde taşır. Ferhan Onat işte bu özelliklerin hemen hepsine sahipti. Gilda, Lucia, Rosina ve Norina. Her biri farklı teknik güçlükler taşıyan bu karakterler onun sesinde yeni bir yorum kazanıyordu. Dinleyenler sadece doğru notaları işitmiyordu. Karakterlerin duygularını da hissediyordu. İşte gerçek opera yorumculuğu da budur. 1965 yılında Ferhan Onat ve Doğan Onat çifti İstanbul Devlet Operası kadrosuna katıldı. İstanbul'da yeni temsiller, yeni konserler, yeni seyirciler onları bekliyordu. Bir dönem opera repertuarının yanı sıra daha geniş dinleyici kitlelerine ulaşan konser programları da hazırladılar. Ancak sahne ışıkları her zaman aynı parlaklıkta kalmaz. İstanbul Operası'nda yaşayan bazı idari ve sanatsal sıkıntılar Ferhan Onat'ı yavaş yavaş sahneden uzaklaştırdı. Bu kendi isteğiyle alınmış kolay bir karar değildi. Hayatının en büyük tutkusu olan sahneden ayrılmak bir sanatçı için belki de en zor vedalardan biridir. Ne yazık ki bu ayrılık uzun sürmedi. Bir süre sonra yakalandığı amansız hastalık onun yaşamını da derinden etkiledi. Haziran 1982'de henüz sanatının olgunluk dönemindeyken hayata veda etti. Opera dünyası yalnızca büyük bir soprano değil, aynı zamanda örnek bir insanı da kaybetmişti. Ferhan Onat'ın ardından müzik yazarı ve eleştirmeni Faruk Yener şu satırları kaleme aldı. Opera dünyamızın en sevimli simalarından birini yitirdik. Tanrı vergisi hançeresine oyunculuk yeteneğini de ekleyen, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da saygıyla anılan Ferhan Onat, ardında doldurulması güç bir boşluk bırakarak göçtü gitti. Bu sözler bir sanatçının ardından söylenmiş bir veda cümlesi olmanın ötesinde Türk operasının yaşadığı büyük kaybı anlatıyordu. Bugün aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen Ferhan Onat'ın adı anıldığında akla önce sesi gelir. Ardından güler yüzü, içtenliği, sahnedeki zarafeti ve sanatına duyduğu son

0: sonsuz saygı. Ne yazık ki onun ses kayıtlarının önemli bir bölümü günümüze ulaşamadı. Oysa bir sanatçının mirası yalnızca yazılı belgelerle değil, sesinde yaşar. Bu nedenle arşivlerde bulunan kayıtların titizlikle korunması, dijital ortama aktarılması ve yeni kuşaklarla buluşturulması, Türk Cumhuriyet'in ilk opera sanatçılarına duyduğumuz vefanın en anlamlı göstergelerinden biri olacaktır. Bir ülkenin kültür tarihi yalnızca büyük yapılarla, kitaplarla ya da ödüllerle yazılmaz sevgili dinleyenler. Bazen tek bir insan sesi bir dönemi anlatmaya yeter. Ferhan Onat, Cumhuriyet'in yetiştirdiği ilk uluslararası opera sanatçılarından biri olarak sadece sahnelerde değil, Türk müzik tarihinin hafızalarında da derin izler bıraktı. Fatih'te başlayan yolculuğu Ankara Devlet Konservatuvarı'nın koridorlarında geçti. Napoli San Carlo Operası'nın görkemli sahnesine ulaştı. Avrupa'nın önemli kentlerinde alkışlandı. Sonra yeniden ülkesine döndü ve bütün birikimini Türk operasına armağan etti. Bugün onu anarken yalnızca büyük bir soprano olarak değil, Cumhuriyet'in sanat ülküsünü sesiyle dünyaya taşıyan öncü bir kültür insanı olarak hatırlıyoruz. Çünkü gerçek sanatçılar sahne ışıkları söndükten sonra da yaşamaya devam eder. Sesleriyle, eserleriyle ve bıraktıkları ilhamla. Ferhan Onat da işte o sanatçılardan biridir. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir Başka İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamıza değer katan başka bir ismin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: İz Bırakanlar.

Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Bursa'nın doğusu nevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 18.30, Bursa 22.32, Çanakkale 22.37, Edirne 21.36, İstanbul 23.32, Kırklareli 21.33, Kocaeli 23.32, Sakarya 21.33, Tekirdağ 22.32 ve Yalova 23.30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18.31, Aydın 24.41, Denizli 25.38, Kütahya 17.28, İzmir 25.37, Manisa 26.38, Muğla 23.37 ve Uşak 20.32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 24.38, Antalya 27.41, Burdur 19.34, Hatay 23.33, Isparta 18.33, Kahramanmaraş 21.41, Mersin 26.36 ve Osmaniye 21.36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 14.31, Ankara 16.30, Çankırı 15.31, Eskişehir 19.31, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 17.30, Konya 15.30, Nevşehir 15.28, Niğde 14.30, Sivas 9.28 ve Yozgat 16.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17.32, Bolu 16.29, Düzce 19.32, Karabük 16.31, Kastamonu 12.29 ve Zonguldak 20.29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16.32, Artvin 16.25, Bayburt 10.29, Çorum 15.29, Giresun 18.29, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.28, Rize 20.26, Samsun 18.29, Sinop 21.30, Tokat 14.30 ve Trabzon 20.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.36, Ardahan 9.29, Bingöl 19.38, Bitlis 16.33, Elazığ 16.36, Erzincan 16.34, Erzurum 12.31, Hakkari 21.36, Iğdır 22.37, Kars 11.30, Malatya 17.35, Muş 19.37, Tunceli 16.38, Şırnak 25.36 ve Van 17.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24.41, Batman 19.41, Diyarbakır 22.41, Gaziantep 24.39, Kilis 22.40, Mardin 25.35, Şanlıurfa 27.41 ve son olarak Siirt 23.39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre. Güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini, Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlar kapsamında yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ'yle iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Ayrıca terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı. Gazze şeridindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içerisinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım malzemeleriyle temel ihtiyaçların girişini kısıtlayan ablukasının sağlık sistemini ağır bir krizle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yükseköğretimde kontenjan planlamasını, Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını bildirdi. En dikkati çeken artışın siber güvenlik alanında yaşandığını söyleyen Özvar, bu alandaki eğitim kapasitesinin yaklaşık 16 kat büyüyerek %1520 arttığını vurguladı. Ve spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Turuncu Yeşil'de ekip forvet oyuncusu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini duyurdu. Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan giriş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı'yla Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevki, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Artvin, Samsun, Ordu, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleriyle, Van'ın doğu kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının salı günü artması, çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davulzurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Şanlıurfa yöresinden Kışlalar Doldu Bugün türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesi şöyle. Urfalı ustaların taş plaklara kaydedilen kendi sesleri herkesin gönül telini titretiyor. Mukim Tahir, Kel Hamza, Bekçi Bakır ve diğerleri, hepsinin eserleri dillerden düşmüyor. Urfalı ustalar sağlıklarında bulamadıkları şöhreti öldükten sonra buldular. Dizi filmlerde taş plaktan kendi sesleriyle bölümlerde okudukları türküler, internette elden ele dolaşırken en büyük paylaşım sitelerinde de yerlerini aldılar. Urfa'da son yüzyılda ilk akla gelen ses sanatçılarından biri Hamza Şenses'tir. Genç yaşında saçı döküldüğü için Kel Hamza lakabıyla tanınan Kel Hamza, plaklarda ise Urfalı Hamza Şenses olarak geçmektedir. Sağrola'da anılarak genç kuşaklara tanıtılmıştır. Urfalı araştırmacı yazar Abuzer Akbıyık'ın abuzerakbıyık.com.tr sitesinde yer alan bilgiye göre Urfalı Hamza Şenses saz çalması, okuması ve besteleriyle meşhur bir sanatkardır. Hayatı boyunca yaşadığı olumsuz olaylardan dolayı içine kapanık ve duygulu biridir. Bu nedenle diliyle ifade edemediği duygularını çoğu zaman mısralara dökmüş, eserlerinde ifade etmiştir. Bu eserlerden biri de Kışlalar Doldu Bugün adlı uzun havasıdır. Hamza Şenses'in kardeşi İbrahim Diyarbakır'da askerdir. Eskiden askerlik süresi şimdiki gibi değildi tabii ki. 3-4 yıl sürüyordu. Savaş dönemlerinde daha fazla sürdüğü de olurdu. İşte Hamza, uzun zamandan beri askerliğini yapan kardeşi İbrahim'i özlemiştir. Onu görmek için Diyarbakır'a gider ve kardeşinin askerlik yaptığı taburun nizamiyesine varır. Nizamiyede olan yetkililer kardeşiniz görevde, görüşmeye çağıramayız derler. Uzak yoldan geldiğini, birkaç dakika bile olsa kardeşini görmek istediğini söylese de orada bulunanlar yasaktır deyip kabul etmezler. Bunun üzerine tabur komutanıyla görüşmek istediğini söyler Kel Hamza. Zor bela tabur komutanıyla görüştürürler. Tabur komutanı babacan tavırlı birisidir. Onu iyi karşılar. Bunun üzerine Hamza Şenses kendini tanıtır. Uzun yoldan geldiğini, kardeşini görmek istediğini söyler. Tabur komutanı da müziğe meraklıdır ve Hamza Şenses'in ismini önceden duymuştur. Bu nedenle kendisine çay kahve ikram edip ağırlar. Kardeşi İbrahim'i odasına çağırtıp görüştürür. Görüşme biterken tabur komutanı Hamza Şenses'e "Buraya kadar gelmişken bir gece yapalım." der. O da kabul edince
taburdakilere güzel bir gece yapılır. Hamza Şensöz, kardeşi İbrahim'den ayrılmanın üzüntüsüyle o gecede kışlalar doldu bugün, doldu boşaldı bugün, gel kardeş görüşelim ayrılık oldu bugün bestesini yapar ve orada bulunanlara okur. Çok sevilen bu eserini daha sonra plağa okuyarak ölümsüzleştirir. Kışlalar doldu bugün, doldu boşaldı bugün, gel kardeş görüşelim ayrılık oldu bugün. Naçar elimden, geceler yarim oldu, ağlama kârım oldu, her dertten yıkılmazdım, sebebim zalim oldu. Bu uzun havanın hikayesi Abu Zer Akbek tarafından 2003 yılında Şanlıurfa'da Hamza Şenses'in torunu Hamza Ece'den derlenmiştir. Derleme bandı Abu Zer Akbek arşivindedir. Bu uzun havayı Nida Tüfekçi Hamza Şenses'ten alıp repertuara kazandırmıştır. Şimdi bu

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerini görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her nece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Bursa'nın doğusu mevsimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 18.30, Bursa 22.32, Çanakkale 22.37, Edirne 21.36, İstanbul 23.32, Kırklareli 21.33, Kocaeli 23.32, Sakarya 21.33, Tekirdağ 22.32 ve Yalova 23.30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18.31, Aydın 24.41, Denizli 25.38, Kütahya 17.28, İzmir 25.37, Manisa 26.38, Muğla 23.37 ve Uşak 20.32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 24.38, Antalya 27.41, Burdur 19.34, Hatay 23.33, Isparta 18.33, Kahramanmaraş 21.41, Mersin 26.36 ve Osmaniye 21.36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 14.31, Ankara 16.30, Çankırı 15.31, Eskişehir 19.31, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 17.30, Konya 15.30, Nevşehir 15.28, Niğde 14.30, Sivas 9.28 ve Yozgat 16.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17.32, Bolu 16.29, Düzce 19.32, Karabük 16.31, Kastamonu 12.29 ve Zonguldak 20.29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde